0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Biliyorsunuz başka bir dünya aslında bir kişisel gelişim programı. Ve bugünkü konumuz...
1: Geri dönüşüm.
0: Geri dönüşüm. Geri dönüşüm çok
1: evet,
0: önemli.
1: Çok önemli gerçekten.
0: Şimdi biz burada bir çevre grubu gibi işte şöyle yapmıyorsunuz, böyle yapmıyorsunuz üzerinden tabii ki gitmeyeceğiz. Ama anlatmak istiyoruz. Neden bu kadar önemli? Hani bazı şeyleri böyle alışkanlık haline getiriyoruz bazen ya da getiremiyoruz. Hani bir yerde bir şeyler var umursamıyoruz falan ama neden orada olduklarını, ne işe yaradıklarını bilsek aslında belki bizim için daha hoş görünecek durum diye düşündük. Ve bugün geri dönüşümden bahsedeceğiz. Ama Gamze'ye öncelikle soralım. Gamze'cim geri dönüştüren bir insan mısındır genel olarak?
1: Elimden geleni yapmaya çalışıyorum bu konuda. Seviyorum yani. Çünkü böyle bakıyorum bir şeyler plastik mesela özellikle yıllarca yok olmayan bir şey olması benim gerçekten çok korkutan bir şey. Düşünsenize yani bu böyle denize bıraktığınız zaman yıllarca kalabiliyor ve kirletiyor. Sokaklarda gördüğünüzde yine aynı şekilde yani bu en basiti. O yüzden çok önemli.
0: Ay, aynen öyle. Hadi bakalım sen şöyle ünlü girişlerinden yap ondan sonra başlayalım.
1: Evet, artık okullarda da altı böyle çok çizilerek öğretilen bir konu geri dönüşüm. Toplumumuz da buna yeni yeni alışıyor ama gelişmiş ülkelerin çok önem verdiği bir konu aslında. Hani neden bu kadar önemli ve biz bu konuda neler yapabiliriz? Bugün biraz bunlar adına konuşacağız.
0: Evet, yani gelişmiş ülkelerde baktığımız zaman belki Almanya'dan örnek verebilirim. Çünkü Almanya bu konu hakkında yani saplantılı diyebileceğim ölçüde düzenli
1: aslında
0: ve benim çok hoşuma gidiyor.
1: Evet.
0: Neden? Ne kadar az çöpünüz varsa aslında o kadar medenisiniz.
1: Bence de öyle.
0: Her ülkede tabii ki geri dönüşüm var. Almanya'daki olay nedir? Eğer siz geri dönüştürülebilir bir şeyi yanlış çöp kutusuna yani oradaki konteynerler, büyük konteynerlerden bahsediyorum. Attıysanız evinizin önünde düşünün ki o ev sadece size ait ceza geliyor. Yani baya baya o plastiği normal çöpe attınız diye ceza ödüyorsunuz. Bu derece önem veriyorlar. Aynı şekilde mesela bu pet şişeleri biz bazen geri dönüştürüyoruz ya atıyoruz geri dönüşüme. Onlarda bu büyük olan 2 litrelik ya da 1,5 litrelik su şişeleri vesaire ya da işte içecek, gazlı içecek şişeleri vesaire depozitolu makineler var. Onu böyle döndüre döndüre barkodunu buluyor bir şekilde okuyor ve ne bileyim onu mesela 2 euroya 1 euro bilmem ne kadar aldıysanız şişesi 0,25 cent yani 4 tane şişe götürseniz 1 euroyu geri alıp yeni bir içecek alabiliyorsunuz. Boş şişelerle baya baya bir maddi gelir elde edebiliyorlar depozitolu.
1: Çok güzel bir şey.
0: Plastik şişeler bile. Var mıdır böyle çılgın sorularınız yine?
1: Evet.
0: Buyurun
1: klasik
0: efendim.
1: Klasik olarak geri Tabii. dönüşüm nedir bir kere? Bu sorulmazsa olmaz diye düşünüyorum ben.
0: Tabii. Gamze'nin en önemli sorusu. O nedir, bu nedir? Neden bahsetsem ona nedir diyor.
1: Evet.
0: Geri dönüşüm, geri dönüşen. The recycle dediğimiz evet. şey. Evet, onlarda daha böyle bir çember, döngü, bir geri döngüdür. Nasıl olur? Bir ürün üretilir, o ürün... İşte içindeki kullanılır, ondan sonra eritilerek yeni bir ürün haline getirilir. Tabii ki temizleniyor o arada. Bizde böyle hijyen merakı fazla olan kişiler hemen bunun içine geri mi dolduruyorlar falan gibi düşünüyor. Öyle değil. Eritilir, yeniden dönüştürülür, yeni bir şey haline getirilir ve tekrar piyasaya sunulur. Sonra ona geri dönüştürüldü işareti konur. Bazı maddeler birden fazla geri dönüştürülebilir, bazıları dönüştürülemez. Ama en azından bir kere kullanacağınıza iki kere kullanabilmiş oluyorsunuz. Kısacası geri dönüşüm. Cam, plastik,
1: kağıt
0: gibi maddelerin
1: evet.
0: yeniden kullanıma kazandırılması sürecidir.
1: Evet. Peki sen geri dönüşümle ne zaman tanıştın?
0: Ben geri dönüşümle çok küçükken tanıştım. Çünkü İngiltere'deydik ve orada atılıyordu yani ayrı ayrı çöplere. Sonra ben küçükken hatırlıyorum çöp kutusu bir tane var diye evde çok şaşırmıştım. Hatta teyzemlerde iki tane vardı. Biri küçüktü ve tezgahın üstüne duruyordu. Mutfak tezgahı hani lavabonun yanında olur ya bir şey soymak için falan. Bir tanesi de lavabonun altındaydı. Ve ben otomatik olarak şöyle düşünmüştüm. Ha bu yukarıdaki organik çöp aşağıdaki plastik çöpüdür diye bir algım vardı. Meğer öyle değilmiş. Hepsine her şey atılıyormuş falan. Gitmiştim demiştim işte teyze bu işte tezgahın üstündeki çöpe şişe atmışlar falan diye. Öyle bir şey yokmuş. Neyse Olsun olsun, olacak olacak, ileride o da olacak. Küçük yaşlarımda tanıştım ama en sert halini Almanya'da okurken karşılaştım. Gerçekten insanların evlerine çöpe şunu atmışsınız falan diye ceza gidiyor. Evet. Yurt dışındaki geri dönüşümde bir de şöyle bir şey var. Mesela ambalaj atacaksınız, yıkayacaksınız. Yani evet, yağlı yağlı, yoğurtlu yoğurtlu falan ya da sütlü sütlü bir şeyleri geri dönüşüm kutusuna atmıyoruz. Tabii neden çöpü ben yıkıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz ama çünkü geri dönüştürülürken onların temizlenme süreçlerini uzatıyor. Bir de daha doğrusu o bekleme süreçlerinde işte küf yapabilir, koku yapabilir, metan gazı üretebilir içinde dolu dolu bir şeylerle atılan ürünler. O yüzden temizlenip atılıyor. Bir, buna dikkat ediyorlar. İkincisi, mesela kağıt çöpüne isminizin yazdığı bir şey atamazsınız. Evet. Herhangi bir bilgi sizin hakkınızda içeriyorsa onu ya kağıt öğütücü mü oluyor onlar? Hı hı. Onlardan geçirmek gerekiyor ya da yani yırtacaksınız, görünmeyecek.
1: Ne kadar hassaslar değil mi?
0: Hassaslar çünkü onu yani birilerinin hani kötü amaçla kullanabilme olasılığı olduğunu
1: evet,
0: düşünüyorlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hadi bir araya gidelim ondan sonra.
1: Tamam, hadi bakalım.
0: Çünkü şimdi sen soru soracaksın, ben onu uzun uzun anlatacağım. Hı, ondan tamam. Sonra bölünecek. Önce evet. Hadi kısa bir ara verelim. Aynen. Ondan sonra bu arada da e-mail adresimizi lütfen, hatırlatalım.
1: Lütfen bu arada bize yazın yorumlarınızı, sorularınızı, konu fikirlerinizi baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tayız. Başka bir dünyadayız.
1: Başka bir dünya.
0: Geri dönüşümün böyle oturduğu, mümkün olduğu başka bir dünyadayız. Bugün geri dönüşümden bahsediyoruz. Benim çok çok sevdiğim bir şey geri dönüşüm. Gamze demişti ki ben çevrenin kirlenmesinden rahatsız oluyorum.
1: Evet.
0: Bazılarımız sadece gerçekten kirlilikten rahatsız olduğu için seviyor geri dönüşümü. Bazılarımız için de maddi kazanım yani. Gerçekten de kazanım. Bizde bazen şöyle bir algı oluyor. Ya nasıl olsa kağıt toplayıcılar topluyor. Nasıl olsa işte onlar. Ama öyle değil. Çünkü onlar da her şeyi toplamıyor. Daha kendilerine para edebilecek şeyleri topluyorlar. Dolayısıyla biz biraz daha düzenli olsak. Hani şöyle kağıtları ayırabilsek, ondan sonra şeyleri ayırabilsek, plastikleri, ambalajları, camları ayırabilsek ne kadar güzel olur.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki, aslında böyle ara ara bahsettin ama belki birazcık daha detay inmek istersin. Gelişmiş ülkelerle bu konuyla alakalı neler yapıyorlar?
0: Bu konuyla alakalı çok şey yapıyorlar. Normalde yavaş yavaş bizde de başladı. Mesela geri dönüşüm tesisiyle, yani çöplerden diyorlar tabii, çöplerden elektrik elde etmek gibi bazı çalışmalar başladı. Öncelikle bunlardan tekrar tekrar zaten her şey üretilebiliyor ve insanlar da bunu almaya teşvik ediliyor. Yani aslında bu bir prestij göstergesi. Eğer siz geri dönüştürülmüş kağıt kullanıyorsanız, geri dönüştürülmüş kağıttan olan not defteri var elinizde. Bu işte çok elit bir kişi olarak görünmenizi sağlıyor. Neler yapıyorlar? Öncelikle ürünleri gerçekten geri dönüştürüp sonra bu geri dönüştürülmüştür diyerek öncelikle bir algı yaratıyorlar. Siz ikinci kez kullanılan kağıdı kullandığınızda ben buna hani para verdim, daha bu değerli gibi görünüyor. Ve çöplerle alakalı, ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle alakalı pek çok benzetme vardır. Bir gezgin mesela şöyle diyordu, bir ülkeye bakın, eğer çöp kutuları yoksa zaten gelişmemiş bir ülkedir. Çöp kutuları varsa ama doluysa gelişmekte olan, az gelişmiş bir ülkedir. Ama çöp kutuları boşsa ve hani ayrı ayrıysa gelişmiş bir ülkedir gerçekten. Çünkü birincisi sürekli petrolden plastik üretmek petrol ihtiyacı doğuruyor. Zaten daha pahalı, zaten daha doğaya saygısız. Neden? Çünkü küresel ısınma oluyor. Ve bu küresel ısınma, aman ben nasıl olsa 50 sene sonra öleceğim, lik ben bir nasıl? Durum değil.
1: Ne olursa olsun evet. Gibi bir durum söz
0: böyle
1: konusu değil.
0: Böyle bir bencillik söz konusu değil. Evet. Siz şimdi ya bu ne biçim kirli hava, ya da bana niye daha iyi bir dünya bırakmadılar diye düşünebilirsiniz. Bütün bunlar bizden önceki nesillerde bazı şeylerin oturmamasından kaynaklanıyor. Biz de aynı tas aynı hamam devam edersek bir sonraki nesle tabii ki daha da kötüsü kalmış olacak. Hala geri dönüşüm konusunun tartışılabilmesi mümkün değil. Şişeler tekrar gidiyor, şişe oluyor. Yurt dışında çoğu şey depozitolu. Daha geçenlerde tekrar yurt dışındaydım, Çek Cumhuriyeti'ndeydim, yani yeni adıyla Çekya'da festival vardı ve içecek veriyorlar. Diyelim ki işte bir tane gazlı içeceğinizi aldınız, bardağı dolduruyorlarsa eğer plastik bardak ama geri dönüştürülebilir depozitolu, yani şey değil, bu bizim kağıt bardaklar gibi değil, geri oraya götürüyorsunuz. Sizden onun için 100 lira kadar fazla alıyor, geri götürdüğünüzde geri veriyorlar parayı. Böylece tabak, çanak, çömlek, ortalıkta bir sürü plastik, şişe falan filan yok. Su istiyorsunuz, bardağa koyup veriyor. Suyu açıyor sizin önünüzde, bardağa koyuyor, veriyor. Ve hani geri dönüşümün çöpünü bile yapmamaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Mümkün olduğu kadar.
1: Çok mantıklı gerçekten.
0: Az önce söylediğim gibi şişelerin depozitolu, normal bildiğimiz pet şişelerden bahsediyorum, depozitolu olduğu yerler var. Bizde bazı cam şişeler, ben hatırlıyorum ben küçükken şişe sütler gelirdi, onlar da depozitoluydu. Kapıya bırakırdık boşlarını, sabah hop dolarlardı. Annem beni kandırırdı. Onların içini dolduruyorlar diye. Neyse onu alıp yenisini getiriyorlardı. Öyle süt perisi gibi bir şey varmış. Gece gelip bir de kapaklarını da kapatıyormuş ama öyle bir peri yani. Neyse.
1: Bu şekilde.
0: Onun haricinde burada da yavaş yavaş var. Mesela şişelerden sentetik kumaş üretmek. Plastik şişelerden, pet şişelerden eritilerek iplikler üretiliyor ve bunlardan kıyafetler yapılıyor. Tabii ki normalde pamuklu kıyafetleri daha çok seviyoruz ama sporcuların giydiği forma gibi şeyler zaten delikli ve genelde zaten sentetik olduğu için o tür kumaşlarda kullanılabilen iplikler oluşturdular. Bizde de geri dönüştürülmüş iplikten üretilmiştir diye üzerinde yazan bazı markaların bazı ürünleri var. Evet, biraz daha sert bir kumaş oluyor ama sonuçta kullanılabiliyor. Daha sonra yine orada camlardan yapılan ürünler var. Geri dönüştürülmüş camlardan vesaire. Yani siz şişe olarak veriyorsunuz camınızı, sonra size bir oyuncak fil olarak geri dönüyor. Yani süs eşyalarını, dekoratif ürünleri falan da yapabiliyorlar. Bazı şeyleri geri dönüşüme sokmadan, nasıl diyeyim, işte kavanozdan, hani herkes kavanozdan kalemlik falan yapmayı biliyordur, böyle süsleyip müsleyip falan filan. İşte şişeleri boyayıp vesaire vesaire kullanıyorlar ya da abajur yapıyorlar vesaire yapıyorlar falan. Bu da bir geri dönüşüm şekli. Sonuçta onu daha uzun sürede kullanılabilir bir hale getiriyorsunuz. Bazı ürünleri de erittikten sonra gerçekten kullanıyorlar. Bizdeki gibi değil, gerçekten çok ciddi anlamda bunu kullanıyorlar. Olmadı işte santralleri var, bunlarla bir şekilde elektrik elde ediyorlar. Onlardan gelen enerjiyle bir şeyler yapıyorlar. Her şeyin var. Mesela yağ, atık yağlardan bir yakıt elde ediyorlar. Onlarla gidebilen arabalar var. Burada da vardı, bir tane gördüm. Ben okurken orada tabii ki böyle plastik poşetler yok. Yani bir pazar çantası var herkesin. Açıyorsunuz onu. Hop, zaten katlanabilir bir şey. Koyuyorsunuz eşyalarınızı, götürüyorsunuz. Sonra diyorlar ki ama ben onu çöp poşeti olarak kullanıyorum. Tamam, çok güzel ama çöp poşeti olarak kullandığımız şeyin, yani birincisi orada her şey çöp poşetine de konmuyor. Konteynerlere, yani şişeyi atıyorsanız şişeyi poşet içinde atmıyorsunuz. Şişeleri ayrı ayrı gidip konteynere atıyorsunuz. O yüzden o kadar çöp poşetine ihtiyaç olmuyor. Ya da hani doğrudan o konteynere, zaten onların içinde kendi poşeti var, boşaltıyorsunuz. Kağıtları da aynı şekilde. Niye poşetle atayım kağıdı? Dolayısıyla azalttığım zaman zaten bir şey kalmıyor. Bir de organik çöp öğütücüleri var. O doğrudan patatesi soydunuz mesela. Bir yer var lavabonun içerisinde. O delikten gidiyor ve çöp öğütücüsü var. Hop, hani kanalizasyona karışıyor. Ve organik olduğu için zararlı da değil patates kabuğu neticede. Hani daha çözülebilir şey, bir şey, başka bir şey atamıyorsunuz o öğütücülere zaten. Dolayısıyla plastik poşet kullanma ihtiyacınız azalıyor. Ayrıca plastik poşet olarak da çöp poşeti tabii ki üretiyorlar ama onlar da çözünebilir. Doğada parçalanan plastikler. Şimdi bazı markaların var ya, böyle eve bir şey getiriyorsun, o poşeti saklıyorsun, sonra un ufak oluyor zamanla.
1: Evet. Ay, çok fena oluyor.
0: Ondan sonra onu
1: yok, güzel bir şey gerçekten ama eğer onu bilmeden sakladıysanız bütün koyduğunuz alan un ufak bir halde önünüze çıkıyor.
0: Hadi kısa bir ara verelim, evet. Sonra daha neler yapabiliriz bu konuyu konuşacağız.
1: Evet, bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: biz onların yaşam alanına saygı göstereceğiz ki onlar da bizi beslesin. Kesinlikle. Yani biraz karşılıklı çıkar ilişkisi halinde bile düşünebiliriz.
1: Evet. Peki geri dönüşüme nasıl katkı sağlayabiliriz başka? Bir tane bildiğim okullarda projeler yapılıyor bununla ilgili.
0: Hı hı.
1: Bilinçlendirme ile ilgili.
0: Şimdi bir sürü şey var. Öncelikle bir başa dönelim. Ne yapıyoruz geri dönüşüm için? Kağıtlarımızı ayrı kağıt konteynerine atıyoruz. Artık okullarda bile, mesela benim çalıştığım okulda çöp kutuları dörder dörder.
1: Evet.
0: Kağıt çöp kutusu var, cam var, plastik var. Bir de normal başka bunlara uymuyorsa diye çöp kutumuz var. Özellikle okullarda o kadar çok kağıt çıkıyor ki. Birincisi, bir insan ne kadar gelişmiş olduğunu, medeni olduğunu da daha az çöp üreterek de gösterebiliyor. Bu selüloz ne kadar olsa ağaçtan üretiliyor. Tamam, az bir oranı belki ağaç diyeceksiniz, başka maddeler var ama bir sürü kimyasal ve ağaç. Dolayısıyla önce ben hep çift taraflı kullanırım. Eğer tek taraflı ya da yarım sayfa boş kaldıysa da oraları müsvedde olarak kullanıyorum. Çocukların boş defterlerini vesaire biz daha sonra boş sayfaları kalacak şekilde mesela yırtıp edip o sayfaları toplayıp müsvedde olarak da kullanıyoruz. Ya da yani gerçekten ödev kağıdı olarak da kullanabiliyoruz. Defterlerdeki kağıtları kullanalım.
1: Evet.
0: Tamamen her yerini kullandıktan sonra lütfen kağıt geri dönüşümüne atalım. Basılı gazete okuyorsanız gazeteleri, okumadığınız kitapları, her şeyi geri dönüşüm kutularına götürebiliriz. Ben vakti zamanda işte şişeleri topluyordum falan, kavanozlar, her şey kavanoz, salça kavanozları, bir şey kavanozları. Onlar da bayağı birikiyordu kutu kutu, yani poşet poşet böyle koca koca. Ondan sonra gidiyorduk konteynere, şangıdı şangıdı tek tek onları atıyorduk. Yani sokağın yarısında yarı sokak yürüyorduk, atıyorduk. Sonradan belediye apartmanların önüne de koydu geri dönüşüm. Zaten çok zor bir şey değil çünkü bizde ambalaj diye bir tane var. Yani teneke kutuları ve plastiği ayırmıyorsunuz. O yüzden kolay bir şey. Bir tanecik daha çöp poşetiniz, bir şeyiniz olacak. İçine ambalajları koyacağız. İşte ayrıca camların olduğu bir poşetimiz olursa ne ala, o kadar ayırabiliyorsak. Onun haricinde kağıtları dedik, piller var.
1: Önemli.
0: Yani pil meselesi, bunlar patlayabiliyor, yangın çıkarabiliyor. Sülfür, yani içinde hoş olmayan maddeler var. Ve bunlar sızıyor çünkü onu koruyacak o çeperi tabii ki bir süre sonra artık dayanamıyor. Hani akar ya böyle kumandanın içine falan koyarsanız da. Ve pil merkezleri var. Yani biriktirsek pil ne kadar ağır olabilir ki? Zaten artık o kadar fazla pil kullanmıyoruz. Şarj edilebilir piller var. İyi ki de varlar. Ama kullandıklarımızı da biraz biriktirip atalım yani. Evet, biraz ara verelim. Kısa bir ara, ondan sonra da tekrar dönelim.
1: Bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz tekrar. Aramıza yeni katılanlar, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün geri dönüşümden bahsediyorduk dedik. Kağıtları işte arkasının önüne her yerini kullanalım. Ondan sonra atalım kağıt çöpüne. Ha bir de bana sıkça sorulan bir soru. Bu tuvalet kağıtları buna dahil değil. Değerli dinleyicilerimiz. O kadar da değil yani. Her kullandığımız mendili atmak zorunda değiliz. O mendiller, tuvalet kağıtları suda çözünür şekilde üretiliyor zaten. Yani onların öyle bir derdi yok. Bunların üretiminde zaten kolaylıkla yok olması gerektiği göz önünde bulunduruluyor. Ama hani böyle kullandığımız defterler, bakıyoruz okul defterleri, okul yılı bitiyor, yarısı boş, öyle lüp atılıveriyor normal çöpe. Hayır, lütfen ağaç onlar. Dedik arkasını önünü kullanalım kağıtların, sonra kağıt çöpünü atalım, şişeleri dedim ayıralım. Ne kadar birikecek, ne olacak, evde biraz yer kaplasa yani. Ve gerçekten yeni nesilden çok umutluyum. Yeni nesil ısrarla ailelerine bu konuda eğitim veriyor. Müthiş
1: evet,
0: bir şey.
1: Gerçekten.
0: Yani hayır, ben bunu burada biriktireceğim. Balkonda bu poşet duracak, ben camları buraya atacağım diye. Gerçekten ailesine örnek olan gençler var. Çok güzel bir şey bu.
1: Çok güzel.
0: Aileleri de lütfen sorgulamayalım çünkü eskiden böyle bir imkan yoktu bizim ülkemizde. Dolayısıyla daha yeni yeni gelişen bir şey ama elimizden geleni yapalım. Araya girmeden önce bir de piller dedik. Piller çok zararlı. Evet. O yüzden mümkünse şarj edilebilir pil kullanalım. O da çok tamam pahalı ya da uğraşamıyorsak azıcık bir pilimiz varsa da zaten herhalde sadece kumanda pilleri kaldı. Çok da bir pil.
1: Evet, yani böyle masaj aletleri gibi şeyler.
0: Evet öyle şeyler.
1: Gibi,
0: eğer
1: elektronik
0: aletler. Şarj edilemeyen pillerimiz varsa lütfen bunları biriktirelim. Minicik bir poşet ediyorlar zaten. Sonra pil merkezleri var. Böyle iskelelerin falanların yanında genelde çok ara oluyor. Böyle ana yerlerde oluyor. Götürüp atıveririz. Elimize mi yapışacak, ne olacak? Yarım kilo bir şey taşısak yanımızda çok da bize bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Aynı şekilde elektronik atıkları toplayan yerler var. Eski telefonlarımız, eski hani şey gibi düşünmeyin. Yok ya ben bunu satarım falan. Artık satılamayacak hale gelen aletler var. Eski yazıcılar. Böyle tuhaf tuhaf eski ürünler. Bunları da lütfen elektronik atık kısmına atalım ki plastikleri eğer geri dönüştürülebilirse kullanıyorlar. Onun haricinde de şeyleri bile böyle çam ağacı süsleri oluyor ya. Onların mesela Çin'de ışıklardan bahsediyorum. Geri dönüşüm merkezleri oluyor. Çünkü o ışıkların içinde sonuçta kablo var. O kabloları eritip tekrar kablo yapıyorlar.
1: Çok mantıklı.
0: Yani neyi geri dönüştürürsek o kadar iyi. Çünkü bu kadar çöp ürettikçe kendimiz zehirleniyoruz, kendimiz hastalanıyoruz. Bize zararlı yani. Kendimiz için yapıyoruz aslında. Hadi bırakalım duyarlılığımızı, gerçekten sağlığımıza bir süre sonra zarar veriyor. Bir de yağ meselesi var.
1: Evet, söylemiştin, atık yağlar da geri dönüştürülebiliyor.
0: Ve atık yağların şöyle bir problemi var. Normalde bir litre yağ hani kızartma falan yaptık ya hanımlar. Gerçi artık beyler de yemek yapıyor ya.
1: Evet.
0: Hanımlardan daha iyi yemek yapıyor bazı beyler.
1: Evet.
0: Yemek yapmayı seven herkese sesleniyoruz. Atık yağlarımızı şişelere doldurabilirsek ya da ne buluyorsak artık. Onların da toplama merkezleri var. Neden? Çünkü doğrudan lavaboya vesaire döktüğümüz zaman o suya karışıyor kanalizasyonda. Ve eninde sonunda denize gidiyor. Denize gidince
1: evet,
0: de oradaki canlıları öldürüyor maalesef. Oradaki yaşamı, onların üstünü yağ kapladığı için yağ oraları kaplayabilir. Onlar o yüzden denizaltı yaşamını kötü yönde etkileyebilir. Balıkları kötü yönde etkileyebilir. Onların yiyecek bulmasını engelleyebilir. Hadi onu bırakın, yağ zaten denizin üstüne çıkınca da hiç hoş bir görüntü oluşmuyor. Çünkü zaten içinde de karbon var, yani yanmış oluyor hafiften. O yüzden yağ merkezleri var. Onlar da genelde ana merkezlerde. En son hani böyle 2-3 litreye 5 litreye ulaşınca bir gidip oraya döküversek onlardan yakıt yapıyorlar. Onlar da çok sevimli araçlar kullanılabiliyor. O yüzden neden birilerinin işine yaramak varken niye doğrudan balık öldürelim? İşte diyorum ya, sonradan şikayet etmeyelim hamsinin kilosu ne kadar oldu diye.
1: Aynen, kesinlikle.
0: Biz elimizden geleni yapalım, hamsinin kilosu o zaman düşecek. Göreceksiniz, gerçekten burada bir geri dönüşüm furyası başlasa böyle. Gerçekten birkaç yıl dikkat etsek. Çünkü ne oldu? Geçtiğimiz yıllarda bu şey olunca Covid. Bir şeyler bir süre çalışmadı, gökyüzü temizlendi ya.
1: Evet.
0: Yani baya baya hava kalitesi arttı resmen. Demek ki biz dikkat etsek, tabii çalışmayalım oturalım demiyorum. Demiyoruz ay ama. Çok kötü. Öyle bir şey demiyoruz ama demek ki dikkat etsek birkaç senede bile bunun somut olarak sonuçlarını göreceğiz.
1: Mesela arabada çok kullanılmadığı için gerçekten o dönemde inanılmaz derecede hava temizdi.
0: Evet, gerçekten öyle.
1: Evet. Bir şey daha var. Hı hı. Çok güzel, buna da çok seviniyorum ben. Eski kıyafetlerin geri dönüşümü. Hı hı. Onlar için de artık böyle büyük konteynerler yapmaya başladılar. Hı hı. Birçok yerde de görüyorum. Hı hı. Çok önemli yani gerçekten.
0: Evet.
1: Zaten paylaşmak güzel mesela, hani sevdiklerimizle paylaşabiliriz. Hı hı. Ama onun haricinde de böyle bir alan oluşturmaları da çok güzel.
0: Yani bu iki şekilde yapılıyor. Bir, ihtiyaç sahiplerine de paylaşmak derken böyle artık giyilemeyecek durumda olan şeylerin
1: tabii ki
0: verilmesi değil. Hiç hoş değil. Çünkü bize öyle bir şey verilse hoşlanmayız yani.
1: Evet. Ama biz kendi aramızda yapıyoruz.
0: Evet, biz tabii her zaman evet. Tanıdıklarımız arasında kıyafetleri değiştiriyoruz. Yoksa çünkü evet. Tüketim toplumundan bir tık dışarı çıkmanın başka bir yolu yok. Evet. Onun haricinde bazen galiba o kumaşlardan tekrar iplik de üretilebiliyor. Hı-hı. Bu konuda tam emin değilim. Ama yapılabilecekti çalışmalarını evet, duymuştum.
1: Hatta bu konuda bazı ünlü markalar kasalarının arkasında bununla ilgili şey asıyorlar. Hı hı. Topladıklarına dair. Hı hı. Çok güzel yani bence.
0: Yani kısacası biraz size iş çıkarmışım gibi oldu dinleyicilerimiz ama kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Gerçekten bir şeylerin üretilmesine toplum olarak biz hep aman onlar yapsın, aman bunlar yapsın, bu da benim görevim değil, değil işte. Bireysel olarak bizim görevlerimiz var ve biz bunlara yardım ettikçe evet. Kendimizi bireysel olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Hı-hı.
1: Kesinlikle
0: öyle. O yüzden geri dönüşüm önemli.
1: Çok önemli.
0: Sen okullardaki projelerden bahsetmiştin.
1: Evet.
0: Evet. Öncelikle artık okullarda da geri dönüşüm kutuları var. Hı-hı,
1: var.
0: Bunun haricinde projeler yapılıyor. Hı-hı. Sizin bir defile meseleniz vardı
1: çok
0: mesela.
1: Çok güzel. Evet. Eski çalıştığım bir özel okulda her yıl yapılan bir defile vardı. Ve bir süreci var, hazırlık süreci var. İşte öğrenciler bununla ilgili geri dönüşümle alakalı kendileri tasarladıkları, dizayn ettikleri, çizdikleri bir kostümü önce ürünlerini topluyorlar. Ondan sonrasında uygulama işlemine geçiyorlar ve sonrasında da defile oluyor. Neler çıktı? Çok güzel şeyler çıktı. Yani mesela hiç ceviz kabuğundan ya da çam fıstığı kabuklarından bir kıyafetin bu kadar güzel görünebileceğini düşünebilir misiniz? Harikaydı. Gerçekten harikaydı.
0: Çok sevimli kağıtlardan, bardaklardan, evet. Çatal kaşıktan, bir şeylerden.
1: Hatta şeker hastası olan bir öğrencim bile kendi kullandığı iğne kapaklarını biriktirip onlardan bir kıyafet yapmıştı. Yani hem anlamlı hem de aynı zamanda geri dönüşüm için de çok anlam ifade eden bir şeydi.
0: Böyle güzel projelerimiz oluyor.
1: Evet.
0: Ve normalde o kullanılan şeyleri bir çizgi filmde de vardı. Küçük bir çocuk bir kaşık çataldan, çatal kaşıklı bir oyuncak yapıyor kendine. Hı hı. Ve o çocuk için çok önemli oluyor. Hı hı. Yani biz normalde geri dönüşen malzemeleri, ne bileyim bir kağıt bardağı kullandıktan sonra onu bir çocuğun önüne koyduğumuzda o ondan bile bir şeyler oluşturmaya çalışabiliyor. Bunun için özel kağıtlar almak, onları sanata sevk etmek için böyle illa özel malzemeler olması gerekmiyor.
1: Evet.
0: Benim küçüklüğümde tutkal ve pamukla ya da işte eski kağıtlarla mesela maske yapardık, gazete kağıtlarıyla. Evet. Ama eritip yani onu kağıt hamuru haline getirmekten bahsediyorum. Ya
1: çok
0: da tutkalla
1: güzeldi.
0: Pamuğu karıştırırdık. O yine bir hamur gibi bir şey oluyor. Hı hı. Bayağı böyle fiberden gibi görünen mesela kardan adamlar yapabiliyorsunuz. Hı hı. Normalde dışarı gidip aldığınız zaman hem para veriyorsunuz ama kendimiz yaptığımız zaman hem eğleniyoruz, kaliteli zaman geçmiş oluyor. Hem işte çocuğumuz varsa o bir şeyler öğrenmiş oluyor. Hem de o ürün sonunda çok hoş oluyor. O hediyelik olarak verilebiliyor.
1: Evet.
0: Kendiniz kullanabiliyorsunuz. Geri dönüşüm her açıdan çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Her açıdan, hem maddi açıdan, hem böyle psikolojik açıdan, meşgale terapisi açısından, kendimizi geliştirmek açısından bizim işimize yarayacak bir şey. Yani zorla öyle kendimizi, hani diyorlar ya duyarlılık kasma mı? Öyle bir şey diyor gençler. Bunun duyarlılık kasmakla alakası yok. Bu baya işimize yaradığı için yaptığımız bir şey.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim, sonra son kısma geçelim.
1: Evet. Bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabildunya369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Hoş geldiniz. Hoş tekrar geldiniz. Başka bir dünyaya. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve bugün geri dönüşümden bahsettik. Dedik ki baya yararları var. O yüzden geri dönüşüme ya böyle hani hayatımızda bir değişiklik yapsak ve bugünden tezi yok artık ben şu camları şunları biriktiriyorum desek ne kadar güzel olur. Bize de yararı var. Doğrudan görmesek de yararı var. İşte aslında yurt dışında yapılan iyi olan şey şu, doğrudan görüyorsunuz. Hani o şişeyi oraya atınca size para veriyor ya.
1: Aynen.
0: O yüzden hani o zaman elinize aldığınız için o para kuponunu ve o indirim olduğu için şeylerde.
1: Bunun bir işe yaradığını evet. İlk kendinize zaten görüyorsunuz.
0: O zaman doğrudan görüyorsunuz. Ama buradayken doğrudan görmüyoruz. Burada biz ona katkı sağlayarak bir şeylerin daha az pahalanmasını ya da ucuzlamasını sağlıyor oluyoruz. Ama bunun farkında olmadığımız için soyut bir kavram olarak kaldığı için çok da yani fark etmiyoruz. Ama her ihtimalde işe yarıyor. Hiç değilse modern bir birey olarak kendimizi bu şekilde gerçekten yönlendirmemiz gerekiyor. Neden? Sağlıklı birey, sağlıklı toplum efendim.
1: Evet.
0: Ne dedin sen? Az atık çok yaşam.
1: Aynen.
0: Evet, ondan. Okullardaki projelerden bahsetmiştik. Hı hı. Değil mi?
1: Evet.
0: Bizim okulda böyle atık malzemelerden şeyler çok yapılıyordu. Kitap ayraçları, ataçlar, onu bunu bir şeyleri bükerek, keserek, ederek. Yani özellikle çocukların aktivitelerinde çok kullanılıyor. Ve dediğim gibi hani boş boş kağıt alacağına, sonuçta o zaten o kağıdı oraya yapıştıracak, bükecek, yapıştıracak. Ve ondan sonra boyayacak. Yani o kağıt müsvedde olmuş, daha önce kullanılmış, kullanılmamış hiçbir önemi normalde olmuyor çocuk için. Sadece evet ilgisini çekmesi açısından renkli olması önemli ama onu da kendi boyayarak bizzat yapabilir. Kendi yaptığı zaman zaten işte bu kağıt şimdi boş, evet böyle görünüyor ama birazdan sen ne renk istersen o renk olacak.
1: Hı hı.
0: Olarak yönlendirilebiliyor. O zaman daha çocuklar tercih yapabiliyor. Basma kalıp sadece işte kırmızı el işi kağıdı, işte pembe bilmem ne craft kağıdı falan diye yönlendirmek zorunda kalmıyoruz. Bildiğim çok güzel geri dönüşüm öyküleri var.
1: Hı hı.
0: Bir tanesi kendi öz teyzem oluyor. Kağıt toplayarak tabii ki içinde bulunduğu çok büyük bir kuruluşla birlikte okul yaptırdılar.
1: Çok güzel.
0: Bu ne demek biliyor musunuz? Yani tahmin edebiliyor musunuz? Sadece gönüllüler arabalarıyla haftada bir gün gazete kağıt falan filan toplamaya gönüllü olacak kişiler buldular. Çevrelerini kullanarak. Sonra bu kişiler kendi bölgelerinde herkes işte bir mahalleyi topluyor diyelim. Ben arabamı aldım. O zamanlar gazete okunuyordu. Basılıydı gazete daha doğrusu yani şimdi internetten takip ediyoruz. Gazeteleri topladılar. Eski kitapları topladılar. Kağıtları kullanılmış kağıtları topladılar. Ve bunlar bir depoda o zamanlar Seka vardı. Seka'ya satıldı ve çok ciddi gelirler elde edildi. O ciddi gelirlerle arsa alındı. Daha sonrasında yine böyle devam ede temeli attılar. Sonradan da bağışlarla vesaire işte koca bir okul yaptılar. O okul şu an çok ünlü bir okul ve özel çocuklara hizmet veren bir okul. Gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Geri dönüşümle büyük şeyler yapılabiliyor. Çok büyük şeyler yapılabiliyor. Aynı şekilde bir ara belediye mi yapmıştı artık kim yapmıştı bilmiyorum ama şişelerin kapaklarını topluyorduk ve engellilere sanırım araba veriyorlardı.
1: Evet, aynen öyle.
0: O da çok güzel bir şeydi. O kapakları toplayıp sonunda bir işe yaramasını sağlayabilmek.
1: Kesinlikle.
0: Keşke böyle kampanyalar daha da çoğalsa
1: evet.
0: Ve bunlarla gerçekten daha çok kişiye ulaşabilsek.
1: Hı hı.
0: Ne kadar güzel olur. Var mı başka bir sorun?
1: Ne yapsak kısmına geçebiliriz?
0: Bugünden tezi yok geri dönüşüme başlayalım.
1: Evet.
0: Ya belki sadece bir tanesini. İlk başta her şeyi ayırmak size zor gelebilir.
1: Hı-hı.
0: Özellikle gençler ne olur gerçekten çok umut bağlıyorum size. Yani genel olarak inanın büyükler de gençlerden etkileniyor.
1: Hı-hı.
0: O yüzden bundan sonra ben işte camlarımı buraya atacağım. Ya da işte anne baba bakın bu bir tane poşet. Hadi şuna artık camları atalım desek bir şey olmaz. Yani ne kaybederiz ki ya?
1: Hı-hı.
0: Uzun vadede çok şey kazanacağız. Onun haricinde bir alışveriş çantası edinsek, koysak. Benim çantamda var. Küçücük
1: evet,
0: bir şey.
1: Benim de öyle. Kesinlikle. Hatta bir de şunu da çok seviyorum. İşte kahve içmek için gittiğimiz kafelerde. Hı-hı. Kendi termosumu götürmeyi çok seviyorum. mesela.
0: Evet, bunu doldurur musunuz deyip evet. Yani o şekilde satın alabiliyorsunuz artık. Çünkü
1: bu bile çok
0: kağıt şey. Bardak ağaç, ayrıca onun içinde plastik kaplama var.
1: Evet.
0: Petrol. Ayrıca zaten normalde sağlıksız. Çünkü içine sıcak bir şey konduğu anda o çözülmeye başlıyor. O yüzden küpetleri de kağıt yapmaya başladılar. Yani ona da gerek yok. Normalde daha ilerisinde yurt dışında metal pipetler var. Pipetlerini bile çantalarına koyuyorlar. Kabı var. Hop işte orada lüp lüp lüp içiyorlar. Ondan sonra geri koy kaba. İki daha zaten su tutunca kolay yıkanabilir. Bakteri tutmayan malzemelerden üretiliyor. Hop gidiyor. Eski filmlerde vardır ya, böyle çantalarına da kaşıklarını sararlar, bezlerine hop hop hop herkes kaşığı çıkarır, yemeye başlarlar.
1: Aynen.
0: Tamam, belki çatal kaşıkla gezemiyoruz kampçı gibi olabilir, anlıyorum, ama mümkün olduğu kadar az. Yani bir tane çatal az, bir tane kağıt az. Yani kesinlikle bu kirliliği ne kadar azaltsak kârdır.
1: Çok önemli gerçekten.
0: Ne olur ne olur ne olur.
1: Farkındalığı kendimizden başlayalım. Sonra arkadaşlarımızla birlikte, sonra çevremizle birlikte devam edebiliyoruz ve sürekliliğini sağlayabiliriz yani gerçekten.
0: Küçük çocuklara çok eğlenceli geliyor. Mesela kucağa alıyorlar küçük çocukları. Al bu şişeyi aşağı at. Kocaman böyle şişe şeklinde şişe konteynerleri var ya. Onlar da şongur şungur onları aşağı bırakmaktan çok eğleniyor. Yani bu bir etkinlik haline bile getirilebiliyor. Küçüklerle. Aman yine çok konuştuk. Bugün de süremizin sonuna geldik.
1: Geldik. Evet.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Yorum yazmak istiyorsanız, soru sormak istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
1: Lütfen bize ulaşın. baskabirdunya369@gmail.com
0: baskabirdunya369@gmail.com Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölümde yine başka bir dünyada, yine Radyo Light'ta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Gün ve gün, an ve an, Rab İsa Mesih'in sözünü dinlemek ve onun isteğine bağımlı olmak, bu şekilde yaşamak benim sorumluluğumdur. Aynı zamanda günahı yaşamımdan uzak tutmak benim sorumluluğumdur. Dolayısıyla kutsallaşma iki yönde ilerler.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Tanrı'nın lütfunun yaşamlarımızdaki etkisi nedir? Yaşamlarımız onun lütfunun sonuçlarını yansıtıyor mu? Bugünkü paylaşımda bu konuları ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, bugünkü programla ilgili olan bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz şimdi Tanrı'nın sözüne birlikte kulak verelim. Bakın Tanrı'nın sözü ne diyor? Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis'ten Tanrı'nın Korint'teki kilisesine selam. Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Tanrı'nın Mesih İsa'da bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi Mesih'te her bakımdan, her tür söz ve bilgi bakımından zenginleştiniz. Şöyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonsuza dek pekiştirecektir. Sizleri oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir. Tanrı'nın sözü böyle söylüyor. Bu bölümün ilk kısmındaki bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum şimdi. Çünkü elçi Pavlus burada kitabın devamında söyleyeceği bir gerçeğin temelini atmaktadır. Okurlarının İsa Mesih'teki konumlarını görmelerini istemektedir. Eylemleri ve konumları bambaşkadır. Bu nedenle konumlarının zihinlerinde netleşmesini ister. Eğer konumunuzu bilmezseniz eylemleriniz de doğru olmayacaktır. Çoğumuz iman yaşamımızın ilk başlarında birçok hata yaptık. Çünkü hiç kimse bize konumumuzun ne olduğunu söylemedi. Yalnızca ben lütufla kurtulmuş bir günahkarım ve doğal olarak günah işlemeye devam ederim diye düşündük. Günahın doğal olduğunu, iman yaşamının normal bir parçası olduğunu kabullendik. Neticede lütufla kurtarılmış günahkarlardık. Ancak bilinen bir ilke vardır. Biz kendimizi nasıl görüyorsak öyle hareket ederiz. O zaman ilke şudur, her ne koşulda olursa olsun biz kendimizi nasıl görüyorsak bundan başka türlü hareket edemeyiz. Eğer kendimi cennet yolunda kirli, bocalayan, yenik düşmüş bir günahkar olarak görüyorsam ve oraya kıl payı girebileceğime inanıyorsam o zaman böyle yaşarım. Hayatımdaki günahı hoş görürüm. Çünkü nasılsa kendimi böyle görüyorum. Oysa sevgili dostlar, Tanrı bizi böyle görmüyor. Eğer imanının eylemleri ve konumu aynı değilse bir çelişki olacağı kaçınılmazdır. Her birimiz ister geçmişte, ister şu anda, isterse gelecekte bu çelişkiyi yaşarız. Elçi Pavlus burada bir temel atarak imanlının konumunu gözler önüne seriyor ve bunu büyük bir bilgelikle yapıyor. İmanlıların kendi konumlarını Tanrı'nın bakış açısıyla görmelerini istiyor. Öyle ki eylemlerini de düzeltebilsin. Nitekim Korintli imanlıların konumları ile eylemleri arasında dev bir fark vardır. Elçi Pavlus aralarında 18 ay geçirip onları eğittiği halde konumlarını anlamamışlardı. O gün Korint kilisesi için geçerli olan bugün dünyanın her kentindeki kiliseler için geçerlidir. Aynı sorun, aynı ayartı, aynı baş ağrısı her yerde vardır. Coğrafi yerler farklı olsa da durum aynıdır. O halde şu iki sözün ışığında bu soruna bakmamızı istiyorum. Konumum nedir? Eylemim nedir? İkisi de aynı mı yoksa bu noktada hep bir çelişki mi yaşıyorum? 1. Korintliler 1. bölüm 2 ve 3. ayetlere bakalım. 1. ayette elçi Pavlus kendisini tanıtıyor ve bu yazıyı Korint kilisesine yazdığını ifade ediyor. 2. ayetin son kısmında bu mektubun sadece Korint kilisesindeki Hristiyanlara yazılmadığı açıktır. Şimdi ayeti okuyalım. Hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Elçi Pavlus selam ederken şöyle diyor: Mesih İsa da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Peki, kutsal kılınmış derken ne demek istiyor? Öncelikle bu sözcüğün ne anlama geldiğini anlamanızı isterim. Grekçe'de kutsal kılmak anlamına gelen sözcük hagiazodur. Bu sözcüğü birçok dile kutsal kılınmış, kutsal ve aziz olarak çevirmek mümkündür. Kutsal kitap kutsal kılınmaktan ve kutsallıktan söz ederken aynı Grekçe sözcüğü kullanıyor. Fakat bu terimin anlamı gerçekten nedir? Sevgili dostlar, hagiazo teriminin anlamı Tanrı'ya ayrılmış demektir. Eski çağda bu terim sadece Hristiyanlar tarafından değil, putperestler tarafından da kullanılırdı. Elçi Pavlus bu terimi 1. Korintliler 1. bölüm 2. ayette kullanırken ne demek istediğini gayet iyi biliyordu. Bakın ne diyor: Mesih İsa da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Elçi Pavlus'un burada kutsal kılınmış deyişiyle ne demek istediğini anlamanızı isterim. Tanrı ile ilişkimizi belirleyen ifade budur. Fakat bu ifade sadece konumumuzla ilgili değil, yaşamımızla da ilgilidir. Ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Kutsal ruh aracılığıyla kurtuluşa kavuştuğumuzda Tanrı'ya ayrılmış oluruz. İbraniler 13. bölüm 12. ayette şöyle der: Bunun gibi İsa da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti. Demek ki İsa Mesih bizi bağışlatan ölümüyle sadece bizi kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda Tanrı'ya tapınmamız için bizi ayırıyordu. Şunu görmenizi istiyorum. Kurtuluşa kavuştuğunuzda kutsal kitaba göre İsa Mesih'e vaftiz oldunuz. Kutsal ruhun kutsal kılan etkinliğiyle bizler kurtuluşa kavuştuk ve o zaman Tanrı'ya ayrılıp adandık. Bu benim seçimim değildir sevgili dostlar. Bizi hangi konuma yerleştirdiği Tanrı'nın seçimidir. Hristiyan olduğunuzda Rab'be hizmet edip etmeme kararını alacağım gibi bir şey söyleme hakkınız yoktur. Gerçek şu ki kurtuluşa kavuştuğunuz zaman Tanrı'ya ayrıldınız. İsa Mesih'e vaftiz olduğunuzda, kutsal kılındığınızda asmaya aşılandınız. O zaman kutsal ruh aracılığıyla karanlığın egemenliğinden alınarak ışığın egemenliğine aktarıldınız ve Tanrı'nın yüceliği için ona ayrıldınız. Kutsal kılınmak Tanrı'nın bana kurtuluş anında bağışladığı bir konum değil. Hayatımın her anında yaşamam gereken bir tecrübedir. Tanrı'ya ayrılmak bir anlıktır. Ama Tanrı'ya ayrılmış bir şekilde yaşamak sevgili dostlar ömür boyu sürer. 1. Selanikliler 4. bölüm 2 ve 4. ayetlere bakın. Burada da aynı sözcük geçiyor. Ama özellikle yaşamsal yönü vurgulanıyor ve kutsallaşmanın devam eden bir süreç olduğu belirtiliyor. Kurtuluş anında Tanrı'ya ayrılan bizler şimdi de kutsal ruhun etkinliğiyle kutsallaşmaya devam ediyoruz. Ahlaksızlık içinde yaşayan Selaniklilere seslenirken şöyle diyor: Tanrı'nın isteği şudur, kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız. Şimdi bakın, Tanrı'nın isteği nedir? Kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız, her birinizin Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş alması. Evet, Tanrı'ya ayrılmamız sadece anlık bir olay değildir. İrademizi kullanarak ömrümüz boyunca Tanrı'nın yüceliğini seçme eylemidir. Kötülüğün her türlüsünden uzak durun. Tensel ve cinsel kirliliği bırakın. Ama şöyle sorabilirsiniz, bir kişi kendisini nasıl kutsallaştırabilir? Yuhanna 17. bölümde 19. ayete bakın. İsa Mesih bakın ne diyor: onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum. Dostlar, İsa Mesih kendini nasıl adadı? Çünkü biliyorsunuz o günahkar değildi. Çarmıha gerilmeden önce kendisini adamaktan söz ediyor. Demek istediği aslında şudur. Ben kendimi diri bir kurban gibi Tanrı'ya adıyorum. Öyle ki izleyicilerimin günahları bağışlansın. Kutsal kılınma yani adamak yalnızca Tanrı'nın gücüyle mümkündür. 1. Korintlere dönecek olursak burada sözü geçen öncelikle konumsal kutsallaşmadır. Tanrı'nın benim için ve benim yaşamımda, sizin yaşamınızda ve sizin için yaptığı bir şeydir. Dostum, siz kendinizle ilgili ne düşünürseniz düşünün, kurtuluşa kavuştuğunuz anda Tanrı kutsal ruh aracılığıyla sizi kendisine ayırmıştır. Artık kendinize ait değilsiniz. 1. Korintliler 6. bölüme bakın. O bölümde bedensel ahlaksızlıklarla ilgili olarak şöyle diyor. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Evet, Tanrı'nın sözü böyle söylüyor. Bedeniniz içinizde yaşayan kutsal ruhun tapınağı olmak üzere ayrılmıştır. Peki sizi Tanrı'nın tapınağı yapan nedir? Eski antlaşmadaki sevgili dostlar buluşma çadırını hatırlıyor musunuz? Herkesin tapınmak için buluşma çadırına gitmesinin nedeni Tanrı'nın onlarla orada buluşmasıydı. Tanrı aralarında buluşma çadırında yaşıyordu. Tapınmak için de aynısı geçerliydi. Peki yeni antlaşmada tapınak nedir? Yeni antlaşmada tapınak bir bina değildir. Peki Tanrı'nın yeryüzündeki tapınağı nedir? Sevgili dostlar, Tanrı'nın yeryüzündeki tapınağı sizsiniz. Sizi Tanrı'nın tapınağı yapan nedir peki? İçimizde yaşayan kişidir. Tanrı'nın yeryüzündeki tapınağı sizsiniz çünkü kutsal ruh içinizde yaşıyor. Bu nedenle şöyle diyor Tanrı'nın sözü, bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Siz ve bedeniniz kutsal ruhun tapınağı olmak üzere ayrıldınız sevgili dostlar. İçinizde Tanrı'nın bizzat kendisi yaşıyor. Tanrı sizin bedeninizi kullanarak yeryüzündeki etkinliğini devam ettiriyor. Bedeniniz her şeye gücü yeten Tanrı'nın yeryüzündeki tapınağıdır. Tanrı bedeninizi kutsal ruhun tapınağı olmak üzere ayırmıştır. Bu nedenle bedeninizi ahlaksızlığa alet edemezsiniz. O halde konum itibarıyla kutsal kılındık. Yaşam itibarıylaysa her gün Tanrı'nın huzurunda kendinizi temiz tutarak kutsallaşırsınız. Tanrı günahı hayatınızdan söküp atmanızı ister. Bu durumda kutsal kılınmak Tanrı'ya ayrılmaktır. Tanrı'nın huzurunda itiraf ve tövbeyle hayatımızı temiz tutmak ise kutsal kılınmanın devamlılığını sağlar. Bu durumda kutsal kılınmak bir kereye mahsus olduğu halde aynı zamanda devam eden bir süreçtir. Tanrı'ya ayrıldım ama her gün Rab İsa Mesih'in sözünü dinleyerek, onun isteğine uyarak ve yaşamımı ona teslim ederek kutsallaşmaya devam ediyorum. Günahı hayatımdan uzak tutmak benim sorumluluğumdur. Bu durumda kutsallaşma hem konum hem de süreç itibarıyla gerçekleşir. Elçi Paulus bu temele dayanarak Korintlilere konumlarının ne olduğunu söylüyordu. Sonra 4. ayette Tanrı'nın onlara eylemlerinden ötürü değil, konumlarından ötürü ne gibi bereketler sağladığını gösterdi. Konumları ve eylemleri birbirinden oldukça farklıydı. Ardından 4. ayetten 8. ayete kadar İsa Mesih'teki konumlarından ötürü Korintlilerin Tanrı'nın lütfuyla kurtulduklarını, Rab İsa Mesih'in yüceliği, övgüsü ve onuru için Tanrı'ya ayrıldıklarını dile getirdi. Tanrı onlar için neler yapmıştı? Burada dikkat etmenizi istediğim birkaç şey var sevgili dostlar. 1. Korintlilerin 1. bölümünün 4. ayetinden başlayarak Elçi Pavlus şöyle der. Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Eğer biri Elçi Pavlus'un en sevdiği terim neydi diye sorarsa yanıtı Mesih'te terimidir. Çünkü Elçi Pavlus hayatındaki her şeyi asmaya aşılanmış, karanlığın egemenliğinden ışığın egemenliğine aktarılmış, Mesih'e ortak kılınmış olmakla ilişkili görüyordu. Korintliler İsa Mesih'te Tanrı'nın hak edilmemiş ve kazanılmamış sevgisine kavuşmuşlardı. Bunun ardından elçi, Tanrı'nın bu bereketleri eylemlerinden değil, konumlarından ötürü bağışladığını vurguladı. Şimdi lütfen 5. ayetten başlayarak beni takip edin. Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi, Mesih'te her bakımdan, her tür söz ve bilgi bakımından zenginleştiniz. Bu bölümün 2, 4 ve 5. ayetlerine dönerek tekrar okuyalım. Tanrı'nın Korint'teki kilisesine selam. Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Sonra 4 ve 5. ayetlere geçerek şöyle der. Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi Mesih'te her bakımdan, her tür söz ve bilgi bakımından zenginleştiniz. Sevgili dostlar, dikkat ederseniz bu ayetlerde İsa Mesih'in adından 9 kez söz ediliyor. Eğer belli bir metin içerisinde bir ifadenin sürekli tekrarlandığını görürseniz Tanrı bir şey söylüyor demektir. Burada söylenen şey İsa Mesih Rab'dir. Kimliğimiz, umudumuz ve onunla ilgili yapmak istediğimiz her şey Mesih'teki lütfa, Mesih'teki esenliğe, Mesih'teki sevince bağlıdır. Tanrı sizi kutsamış ve iki şekilde zenginleştirmiştir. Şimdi bakalım bunu nasıl yapmıştır? Tanrı sizin gerçeğin öğretilerini anlamanızı sağlamış, Tanrı sözünün derinliğini kavrayabilmeniz için iç görü vermiştir. Elçi Pavlus'un 1. Korintliler mektubunda söylediği şeyler sizin için de geçerlidir. Tanrı'nın size bağışladığı bereketler konumunuzdan ötürüdür. Elçi Pavlus, gerçeği biliyorsunuz, gerçeği görüyorsunuz, kutsal kitabı öğreniyorsunuz demektedir. Elçi Pavlus, Korint'teki yeni imanlılarla 18 ay geçirmiş ve onları eğitmişti. 1. bölümde 6. ayetten 8. ayete kadar şöyle devam ediyor. Mesih de her bakımdan, her tür söz ve bilgi bakımından zenginleştiniz. Yani sevgili dostlar, Mesih'teki söz ve bilgi onların inancını güçlendirdi ve pekiştirdi. 7. ayette şöyle diyor. Şöyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in görülmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Demek ki Tanrı bu zenginlikle de yetinmeyip Korint kilisesini ruhsal armağanlarla da kutsamıştır. Korintliler ruhsal armağanların tümüne sahipti. 1. Korintliler 12 ve 14. bölümlerde ruhsal armağanları sıralıyor ve şöyle diyor, hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Ayrıca bununla yetinmeyip Rabbimiz İsa Mesih'in gelişini beklediklerinden de söz ediyor. Korintlilerin yaşadığı sorunları hatırlayın. Bölünmüşlerdi. Apollosçular, Pavlusçular, Petrusçular vardı. Cinsel ahlaksızlıkları, birbirlerine karşı davaları, akrabalar arasında cinsel ilişkileri, Rabbin sofrasına karşı saygısızlıkları, İsa Mesih'in ölümden dirildiğine inanmakta sorunları vardı. Bunları bildiği halde peki elçi Pavlus 8. ayeti nasıl kaleme aldı? Bakın ne diyor? Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Buradaki kusursuz terimi bir hukuk terimidir ve anlamı şudur. İsa Mesih geldiğinde ve yargı kürsüsüne oturduğunda size karşı hiçbir suçlama olmayacaktır. Elçi Pavlus, Korintliler gibi benliğe uyarak yaşayan Hristiyanlara böyle bir şeyi nasıl söyleyebildi? Sevgili dostlar, onlar sadece İsa Mesih'in dönüşünü bekleme ayrıcalığına sahip olmakla kalmayıp, yargı gününde de hiçbir suçlamaya maruz kalmayacaklardı. Eğer her şeye gücü yeten Tanrı'nın huzurunda Mesih'teki konumlarına göre değil de eylemlerine göre dursalar, cennete gitmek şöyle dursun, cennetin kapısına uzaktan bile bakamazlardı. İsa Mesih'in günahları kaldıran ölümünü anlamazsanız her konuda yanılmaya mahkum olursunuz. Şimdi aklanmanın ne olduğunu söyledik. İsa Mesih bizim suçumuzun bedelini kendisi ödemiş ve Tanrı'ya karşı olan günahlarımızın ve söz dinlemezliğimizin bağışlanmasını sağlamıştır. Böylece bize suçsuzsunuz demektedir. Eylemlerimizden değil, konumumuzdan ötürü bunu söylemektedir. Bizler Mesih'teyiz. Ama Tanrı'nın arzusu bu gerçeği günlük yaşamamıza ve eylemlerimize dökmektir. Tanrı bize Mesih'te olduğumuzu, konumumuzun Mesih'te olduğunu ve bütün bereketlere de Mesih'te sahip olduğumuzu söyler. Şimdi bize düşen eylemlerimizi de konumumuza uygun hale getirmektir. Yalnızca eylemleriniz konumunuza uygun olduğunda Tanrı'nın sunduğu bereketlerden yararlanabilirsiniz. Tanrı'nın bereketini yaşaması gereken birçok kişi sefil durumdadır. Bunun nedeni Mesih'teki konumlarını imanla kabul ederek bu konuma uygun bir yaşam sürmemeleridir sevgili dostlar.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi Rab'le olan ilişkimiz geliştikçe imanımız güçlenir. Ruhsal olarak da gelişiriz. Aynı zamanda bu bir süreç ve yolculuktur. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Malaki 3. bölüm 2. ayette ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcısının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak der. Malaki'nin Mesih'in ikinci gelişinden söz ettiğini biliyoruz. Çünkü burada ele alınan konu yargıdır. Diyor ki onun geleceği güne kim dayanabilir? Bu Mesih'in ikinci gelişine açık bir şekilde işaret etmektedir. O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcısının ateşi gibidir diyor. Maden arıtırken metal kızgın bir ateşin üstüne konulur ve erimeye başlayınca arındırılabilir ve sonunda metal saf hale gelir. Aynı şekilde çamaşırcının kül suyu gibi olacak diyor. Tanrı arındırma ve temizleme niyetindedir. Arındırma ve temizleme Rab yeryüzünde 1000 yıllık egemenliği kurunca bu dünyada hiç pislik kalmayacağı anlamına gelir. Malaki 3. bölüm 3. ayette gümüş eriyip arıtan gibi davranacak. Levilleri arındırıp altın gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece Rab'be doğrulukla sunular sunacaklar der. Rab 1000 yıllık egemenliğe girenleri temizleyecektir. Altın gümüş temizler gibi temizleyecek. Temizleme ve arındırma olmak üzere yapılan iki işleme burada işaret edilir. Temizleme burada da söylendiği üzere sabunlu olur ve ateş sınamak için kullanılır. Bu Tanrı'nın bizi arındırması ve sınamasının yollarına işaret eder. Malaki 3. bölüm 4. ayette geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi Rab Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak der. Rab Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak. Tanrı onların sunularından büyük zevk alacak çünkü sunuları sunanlar artık arınmış ve temizlenmiş olacaktır. Tanrı yüreğiniz doğru konuma gelip günahınızı terk edip günahınıza sırtınızı dönene kadar yerine getirdiğiniz dinsel ayinlerle dinsel kuralları yerine getirmekle ilgilenmez.
3: Geçmiş yıllarda olduğu gibi Süleyman peygamberin zamanında İsrail Tanrı'ya bütün dünyaya tanıklık edecek bir biçimde hizmet etmişti. Malaki 3. bölüm 5. ayette her şeye egemen Rab yargılamak için size yaklaşacağım diyor. Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere, işçinin, dulun, öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere, benden korkmayanlara karşı hemen tanık olacağım der. Yargılamak için size yaklaşacağım diyor Tanrı. Büyücülere karşı tanık olacağım. Yine bu karışık evlilikler, putlara tapan Tanrı yolundan uzak kadınlarla evlenmeleri yüzünden onların büyücülükleri, bilinmeyenle ilgileri ve cinlere tapınmaları İsrail'e girmişti. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde, özellikle de gelişmiş ülkelerde büyük ruhsal boşluğu doldurmak için pek çok insan bilinmeyene dönmektedir. Her tarafta boş inançlara, hurafelere, yıldız falcılıklarına bir yönelme, bir eğilim var. İşin acıklı yanı da tüm bunlar bu gelişmiş çağımızda olur. Nedeni ise basittir. İnsanlar kendilerini pek güvenlikte görmüyorlar ya da geleceklerinin güvenlikte olduklarını bilmiyorlar. Bu durum, bu boşluğu doldurma işini yerine getirmeyen inanlar topluluğu için bir utanç kaynağı olmaktadır. Aynı zamanda zina edenlere diyor bu söz karılarını boşayıp yabancı putperest kadınlarla evlenenlerden söz eder. Yalan yere ant içenler yani yalancılar. İşçinin, dulun, öksüzün, yabancının, garibin hakkını yiyenlere diyor. Benden korkmayanlara karşı hemen tanık olacağım. Yani insanlar tanıklık etmiyorlardı. O zamanlarda aralarında yaşayan ve kendilerine tanıklık etmeleri gereken kişiler Tanrı halkının Tanrı'ya davranış biçimleri yüzünden Tanrı'dan yüz çeviriyorlardı. Malaki 3. bölüm 6. ayette ben Rabbim değişmem. Siz bunun için yok olmadınız ey Yakup soyu der. Tanrı yargı tanrısıdır ama aynı zamanda da lütufkardır. Edomlular gibi tamamen yok edilmemelerinin nedeni Tanrı'nın lütfuydu. Tanrı lütuf dolu olduğu için onlar telef olmadılar ve Tanrı hala lütufkardır. Çünkü Tanrı değişmez. Bunun için Tanrı'ya şükrediyoruz. Tanrı günümüzde hala yargı tanrısıdır. Bu kötülerin korkusu olmalıdır. Ama Tanrı aynı zamanda lütfu hiç değişmeyen bir Tanrı'dır ve bu da Tanrı'nın lütfunu kabul eden herkes için bir tesellidir. Şimdi halk dinsel günahları yüzünden de azarlanacak. Bu insanların Tanrı'ya verdiği küstahça cevaplardan 6.sına geldik. Kitapta bunlardan 8 tane var. Biz 5 tanesini gördük ve şimdi 6.sına bakacağız. Bu insanlar sanki Tanrı'yı sınava sokmaktaydılar. Tanrı bir şey söylüyor, onlar da kendisinden bunu kanıtlamasını istiyorlardı. Tanrı ulusa karşı 8 suçlama getirir ve onlar da Tanrı'ya 8 laubali ve küstah soruyla karşılık verirler. Tanrı sorularına nazikçe ama söylediklerinin altını çizerek cevap vermektedir. Onları gitmekte oldukları yok olma yolundan döndürmeye çalışır Tanrı. Bu soruları yorumlamak için durup bu soruları soran nesle bir göz gezdirmekte yarar var. İsrail halkı 70 yıl tutsak kaldıktan sonra geriye kalanlardan yurtlarına geri döndü. Gönülsüz ve isteksiz bir şekilde kenti onarmaya ve tapınağı yeniden inşa etmeye başladılar. Köleliğin zorluk ve acılıklarını biliyorlardı. Mısır'da tuğla yapan ataları gibi onlar da içinde bulundukları durum yüzünden inliyorlardı. Ve yurtlarına döndükten sonra bile zorluklarla, zulümler ve cesaretsizlikle yüzleşmek durumundaydılar. Döndüklerinde mutlu olacaklarını ve her şeyin kolay ve rahat olacağını düşünüyorlardı ama öyle olmadı. Bunlar Tanrı'nın disiplin yöntemiydi. Tanrı bu yöntemleri onları düzeltmek için kullanıyordu ama bu yöntem amacına ulaşmadı. Disiplin insanı ya yumuşatır ya da katılaştırır. Bu insanlar kendilerini acılaştıran boyunduruğun altında katılaştılar ve yürekleri acılaştı. Demir kadar sert oldular. Hapisten çıkarılan ama değişmeyen bir tutuklu gibiydiler. Kölelikten kurtulmuşlardı ama belli ki gereken dersi de almamışlardı. Aslında Tanrı'nın onlar için yapacak daha fazla bir şeyi kalmamıştı. Tanrı'nın sonsuz ıslah etme yöntemleri bile tükendi. İsa Mesih 400 yıl sonra dünyaya geldiğinde orada bulunan Ferisiler ve Sadukiler bu neslin zehirli bitkisinden türemişti. Malaki'nin zamanında Tanrı'ya karşı ufak bir sivilce olan isyankarlık, Rab İsa Mesih'in zamanına kadar ulusu içten içe yiyen bir kanser haline gelmişti. Tanrı bu virüsün yayılmasını önlemeye çalıştı ve aleyhlerinde 8 suçlamada bulundu. Bu suçlamalara verdikleri cevaplar tavırlarını ortaya koymaktaydı. Bu suçlamaların her birinden suçlu olduklarını inkar ettiler ve Tanrı'nın hakkında böyle bir şeyi düşünmüş olmasına bile ne kadar şaşırdıklarını dile getirdiler. Suçsuz oldukları halde incitilmiş havasını yaşıyorlardı. Duyguları zedelenmiş gibi davranmaktaydılar. Çok alınmış gibi yaşayıp ellerini kaldırarak bu suçlamaların ne kadar haksız olduğunu göstermeye çalışıyorlardı. Bu halkın Tanrı'ya cevap olarak verdiği 6. alaylı sorudur. Tanrı şimdi halka bir talimat verecek. Malaki 3. bölüm 7. ayet. Atalarınızın günlerinden bu yana kurallarımı çiğnediniz. Onlara uymadınız. Bana dönün, ben de size dönerim diyor her şeye egemen Rab. Oysa siz nasıl döneriz diye soruyorsunuz. Ne kadar da akıllılar. Tanrı'ya diyorlar ki, sana dönmemiz gerektiğini söylüyorsun. Senden ayrıldığımızın farkında değiliz. Her ayin için tapınağa gidiyoruz. Hatta ondalıklarımızı veriyoruz senin için. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama senden ayrılmamışsak sana nasıl geri dönelim ki? Durumları o kadar kötüydü ki içinde bulundukları gerçek durumu anlayamıyorlardı. Bunun günümüzde kilisedeki birçok kişinin durumu olduğunu söyleyebilirim. Törenler bir bakıyorsunuz ki gerçeğin yerine geçiyor. Parlak gösteriler gücün yerine geçer. Ruhsallığın yerine estetik ve duyguların yerini ise kalıplar alıyor. Pek çok kişi imanlı dilini iyi biliyor ama Tanrı'nın gücünden yoksun. Tatsız bir ahlak anlayışı onları tatmin ediyor. Sadece birkaç düzeni yerine getirip her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlar ama Tanrı geri dönün, benden uzaklaştınız diyor. Bana dönün derken Tanrı ne demek ister? Tanrı sadece halkına tövbe edin, bana dönün demektedir. Gördüğünüz gibi iman etmeyen kişi Rab eve dönüyorum ezgisini söylediğinde bunu yerine getirmez. İmanlı olmayan daha önce eve gitmemiştir ki Tanrı'nın evinde olsun. Kaybolan oğlun eve dönmeden önce evden ayrılması gerekiyordu. Bütün bu zaman boyunca da bir oğuldu. Ama evinden ayrılmıştı. Bu yüzden de tövbe etmesi ve düşüncelerini yenilemesi gerekiyordu. İncil'e gelene kadar tövbe etmenin ne anlama geldiğini tam olarak anlamıyoruz. Grekçe'de bir söz olan metonia sözcüğü fikrini değiştirmek demektir. Bir yere doğru yürürken yanlış yoldan gittiğini anlamak ve geri dönüp ters yönde ilerlemektir. Şimdi Tanrı halkına tövbe etmek konusundan bahseder. İncil'de Tanrı tövbe et dediğinde hitap ettiği kişilerin her zaman inanlı olmaları ilginçtir. Tanrı çocukları olması gereken kişilere tövbe et der. Vahiy kitabında Tanrı 7 kilisenin her birine bir mesaj yollar. Bu kiliselerin 5'ine tövbe edin demektedir ama şehit olan İzmir kilisesine bunu söylemedi. Kendisi için ölüyorlardı, bu yüzden onlara böyle söylemedi ve Tanrı sözüne sımsıkı tutunan Philadelphia kilisesine de tövbe etmelerini söylemedi ama Laodikya dahil diğer kiliselere verdiği mesaj tövbe mesajıdır. Birisi kalkıp yani İsa'ya gelen kurtulmamış kişinin tövbe etmesi gerekmiyor mu diye soracaktır. Dostlarım, edilmesi gereken tövbe iman etme kelimesinde zaten bulunmaktadır. Elçi Paulus'un Selaniklilere verdiği mesajda 1. Selanikliler 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle der. Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, onun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar der. Elçi Paulus Selanik'e gittiği zaman tam bir putperestlik içinde yaşıyorlardı ama onlara bu konuda vaaz vermedi. Alkolizm ya da buna benzer herhangi bir şeyi konusunda da Elçi Paulus'un vaaz verdiğini görmüyoruz. Bu yüzden ben de bu şekilde konuşmuyorum. Sadece İncil bu konulara değindiğinde ben de aynı konulardan bahsederim. Bizim kaybolmuş dünyaya vermemiz gereken cevap Paulus'un Filipili zindancıya verdiği mesajın aynısıdır ve Elçilerin İşleri 16. bölüm 31. ayette kaydedilmiştir. Onlar Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. İman etmek, etmemiz gereken tek tövbedir. Elçi Paulus Selanik'te müjdeyi bildirdiğinde tövbe etmeyle ilgili vaazlar verdi mi? Hayır, Mesih hakkında konuştu. Putlardan Tanrı'ya nasıl döndünüz diyor. Selanikliler bir yönde gidiyorlardı ve Paulus, size günahlarınız için ölen İsa Mesih'ten bahsetmek istiyorum dedi ve Selanikliler Mesih'e döndüler. Dostum, kendisine dönecek bir şeyin var olması gerekir. Bir adama sadece tövbe et diyemezsiniz. Aynı zamanda Mesih'e ihtiyacı olduğunu da göstermeniz gerekir ve Mesih'e dönünce zaten bu şeylere de sırtınızı çevirmiş olursunuz. Ancak Tanrı'nın çocuklarından birçoğu kaybolan oğul gibi uzak bir ülkeye gider ve Tanrı tövbe et, eve dön dediğinde eve dönmesi gereken kişi budur. Eve dönmesi gereken birçok inanlı var. Bu inanlar için bir mesajdır. Tanrı İsrail'deki çocuklarını bana dönerseniz ben de size dönerim diye yanıtlar. Kaybolan oğul eve döndüğünde dayak yemedi. Ama uzak ülkedeyken yeterince dayak yemişti. O domuz ahırının harika bir mekan olduğunu hepimiz çok açık ve net olarak biliyoruz değil mi? Günaha düşen her inanlı günahın beklediği kadar eğlenceli olmadığını da görecektir. Çoğumuz bunu söyleyebiliriz. Önemli olan domuz ahırından çıkmaktır. Dostlarım, domuz ahırını seven tek yaratık domuzlardır. Oğullar domuz ahırını sevmezler ve ahırdan ayrılacaklardır. Malaki'nin zamanında yaşayan insanlar Tanrı'ya dönmeleri gerektiğini ve tövbe etmeleri gerektiğini kabul etmiyorlardı. Çünkü dinsel kuralları ve ayinleri yerine getiriyoruz. Tövbe et derken ne demek istiyorsun diye Tanrı'ya soruyorlardı. Dinsel kurallar ve ayinleri yerine getiriyorsunuz ama kalbiniz benden uzak der Tanrı. Aynı şey günümüzdeki birçok muhafazakar kilise içinde geçerlidir. İnsanlar küçük kuralları, ayinleri yerine getirebilirler. Kendimize ait bir inanlı dilimiz dahi var. İnsanlar ne zaman Tanrı'ya şükürler olsun diyeceklerini ve ne zaman haleluya diyeceklerini biliyorlar ama kalpleri Tanrı'dan uzakta olabilir. İsrail, nereye dönelim? Nasıl tövbe edelim? Biz güzel insanlarız. Bizim tövbe etmemiz gerekmiyor diyordu. Dışarıdakilerin tövbe etmesi gerekiyor diye düşünüyorlardı. Bugünlerde kiliselerde kendisi dışında herkesin tövbe etmesi gerektiğini düşünen pek çok kişi var. Ama sevgili dostlarım, bizim de tövbe etmemiz gerekmektedir. Tanrı'ya bugün dönmemiz gerekiyor. İnsanlar bu şekilde karşılık verince Tanrı burada yaralarını gerçekten açar ve bu onları acıtacaktır. Burası hoş olmayacağı için bazıları beni dinlemek istemeyebilir. Malaki kitabının şimdiye kadar hoş bir kitap olduğunu düşünmedim. Ama yine de hoşuma gidiyor çünkü Malaki'nin size ve herkese olduğu gibi direkt olarak bana da hitap ettiğini biliyorum ve bu konuda konuşmaya ihtiyacımız var. Ünlü yorumcu Dr. Vernon McGee diyor ki, kanser olduğumda doktorum harika bir doktordu ama bana şimdiye dek gittiğim doktorların hepsinden daha sert davrandı. Arada bir bana teşvik dolu bir söz söylemesi için uğraştım ama bunu yapmadı. Bir ağrı kesici yazdırmaya çalıştım ama yazmadı. Her şeyi olması gerektiği gibi yaptı diyor Dr. Vernon McGee. Bu adamı seviyorum çünkü her şeyi olduğu gibi söyledi. Eğer kanser olduysanız ve kanser hala vücudunuzdaysa her şeyi olduğu gibi bilmek istersiniz ve sonsuz ruhumla ilgili ruhsal konularda da duymak kolay olmasa bile birisinin bana doğruyu söylemesini isterim diyor. Tanrı size doğruyu söylemekten hiç çekinmez. Malaki 3. bölüm 8. ayete geldiğimizde bu insanların verdiği 7. alaylı cevaba geliyoruz. Bu kitapta 8 kere düşüncesizce yanıt verdiler. 8 kere huysuz çocuklar gibi Tanrı'nın yaptığı suçlamaları kabullenmediler. 8 kere bilmemezlikten gelerek söylediklerinden kaçmaya çalıştılar. Ve yine 8 kere dindarmış gibi davranarak cevap vermekten kaçındılar. Malaki 3. bölüm 8. ayette İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz der. İnanlar topluluğunun birçoğunda tapınmadan sonra kutsamada bulunmak yerine herhalde söylenmesi gereken durun hırsızlar Tanrı'yı soyuyorsunuz olmalıydı ve bu durumda topluluk herhalde şöyle yanıt verecekti. Bizden bahsetmiyorsun herhalde, biz sunularımızı cömertçe veriyoruz. Öyle mi yaptın dostum? Bunu dinle. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Tanrı'nın verdiği cevap şu. Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Tanrı'nın bu insanlardan bir şey almaya çalışan bir despot olduğunu düşünüyorsanız yanılırsınız. Aslında Tanrı onları bereketliyordu ve diyordu ki, onda dokuzunu almanıza izin veriyorum. Siz de bana onda birini geri verin. Bu noktada açığa kavuşturmamız gereken bazı noktalar var. İlk olarak kutsal kitabı dikkatli bir şekilde incelediğinizde anlayacağınız gibi İsrail halkı sadece bir ondalık vermiyordu. İsrail'in verdiği ondalıklarının listesinin verildiği Dr. Fernbeck'in Malaki ile ilgili harika kitabından şu değerli bilgileri size aktarayım. İsrail'deki sunular ilk ürünlerdendi. Tahılın, şarabın ve zeytinyağının 60'ta birinden daha az olmayacak şekilde verilmeliydi. Yasanın tekrarı 18. bölüm 4. ayet böyle söylerdi. Aynı zamanda Leviler 27. bölüm 30 ila 33. ayetler arasına bakarsanız ilk ürünler verildikten sonra kalanların ondalığı bu Levilere geçimleri için verilirdi. Leviler tarafından rahiplere verilen ondalık ise sayılar 18. bölüm 26, 27 ve 28. ayetlerdeydi. Cemaatin Leviler ve aileleri için tapınma çadırında verdikleri ikinci ondalıkta yasanın tekrarı 12. bölüm 18. ayette yer almaktaydı. Aynı zamanda 3 yılda bir fakirler için verilen bir ondalık daha yasanın tekrarı 14. bölüm 28. ayette buyurulmaktaydı. Şimdi sonuncusuna daha yakından bakmak istiyorum çünkü bunun bugün de yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. İktidarların fakirlere yardım etmek için çok şey yaptığının farkındayım. Belki de bürokratlara yardım etmek için bu ama önemli olan fakirler için ayrılan parayı kimin aldığıdır. Ama ben inanlar topluluğunun bunun altını daha çok çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Tanrı'nın İsrail'e verdiği talimata bakalım. Yuhanna 14. bölüm 28 ve 29. ayette size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız diyor. Tanrı'nın İsrail'e fakirlerle ilgili verdiği talimatlar çok açıktır. Her 3 yılda bir fakirlere verilen ekstra ondalık yer alır burada. Tanrı'nın İsrail'den bir ondalık talep ettiğini söylerken ne demek istiyoruz? Birden fazla ondalık verildiğini anlamamız gerekir. Düşünce tarzımızı etkilemesi gereken ikinci şey lütuf zamanında yaşadığımızdır. Bugünkü inanların veriş şekli İsrail'inkinden tamamıyla farklı bir nedenden ötürüdür. Vermemiz gerekiyor ama değişik bir şekilde bunu gerçekleştirmeliyiz. Bu bazılarının Tanrı'ya ondalık veremeyecekleri anlamına gelmez. Belki de Tanrı bu şekilde vermelerini ister ama ilk kilisenin nasıl verdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir. Elçi Paulus Korintlilere yazınca Makedonyalıları örnek göstererek 2. Korintliler 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle söyledi. Kardeşler sizlere Tanrı'nın Makedonya'daki kiliselerine sağladığı lütuftan söz etmek istiyoruz. Büyük sıkıntılarla denendiklerinde coşkun sevinçleri ve aşırı yoksullukları tam bir cömertliğe dönüştü der. Aynı şekilde 3. ayette devam ederek ellerinden geldiği kadarını hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerine tanıklık ederim der. Ondalıktan çok daha fazlasını verdiler. Ondalık vermek akıllarına bile gelmedi aslında. Sadece Rabbe olan sevgilerinden dolayı veriyorlardı ve Elçi Paulus vermeleri için bir sebep daha gösterir. 2. Korintliler 8. bölüm 4. ayet. Kutsallara yapılan yardıma katkıda bulunma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize yalvarıp yakardılar diyor. Gördüğünüz gibi vermek paydaşlıktır. Paydaşlığın ve kilisenin tapınmasının bir parçası olduğunu size aktarmak isterim. 2. Korintliler 8. bölüm 5. ayette umduğumuzdan da öte kendilerini önce Rabbe sonra Tanrı'nın isteğiyle bize adadılar der. Bu yüzden kurtulmamış biriyseniz eğer, Mesih inanlısı değilseniz İncil öğreten herhangi bir hizmete bağışta bulunmanız istenmez. Çünkü ilk olarak bu size bir bereket olmayacaktır ve uzun vadede de hizmet edenler için de bereket kaynağı olacağını düşünmüyorum. Tanrı çocuklarından vermelerini ister. Antlaşma sandığının sadece İsrail'in kahinlerinin omuzlarında taşındığına bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Rab onu taşıması için dışarıdan birisini çağırabilirdi ya da bir öküz arabasında da bunu taşıtabilirdi. Çünkü başka şeyler bu tarzda arabalarla taşınırdı. Ancak Mesih'i temsil eden antlaşma sandığı kahinlerin omuzlarında taşındı. Mesih'in bizim için yaptıkları hakkındaki mesajı omuzlarımızda taşıyacaksak, bu mesajın kahinleri onun olanların omuzlarında taşınması gerekir. Eğer Mesih inanlısı değilseniz sizden vermeniz beklenmez. Elçi Paulus 2. Korintliler 8. bölüm 8. ayette şöyle devam eder. Bunu buyruk olarak söylemiyorum. Yalnızca sevginizin içtenliğini ötekilerin gayretiyle karşılaştırarak sınamak istiyorum der. Vermeniz Mesih'e olan sevginizin bir kanıtıdır. Mesih sizden vermenizi rica etmiyor. Ben senin için hayatımı verdim, sen benim için ne verdin diyen ilahi kesinlikle kutsal kitapta var olmayan bir düşünceyi taşır. Size bu soruyu sormaz. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz der. 2. Korintliler 8. bölüm 9. ayette Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu der. Elçi Paulus neşeli, sevinçli bir şekilde vermemiz gerektiğini söylemektedir. Bir Yahudi dostum İsrail'deki vergi dairesine buraya yeni ağlama duvarı diyoruz dedi. Size şunu söyleyeyim ki kilisemizde sunuların toplandığı zaman bazıları için bir ağlama duvarı gibi. İnsanlar eyvah sunu toplayacaklar diyor. Dostlarım, sunuların toplandığı zaman toplantının sevinçli zamanlarından birisi olmalıdır. Eğer sevinçli bir şekilde veremiyorsanız vermeyin. Sevinç olmadan bir şekilde vermenin size bir yararı dokunmayacağına dair size güvence veririm. 2. Korintliler 8 ve 9'da Elçi Paulus Hristiyanların nasıl vermeleri gerektiğini söyler. Ben hali vakti yerinde olan pek çok Hristiyanın ondalıktan daha çok vermesi gerektiğini de düşünüyorum. İsrail ondalıktan fazlasını veriyordu. 4 tane ondalıkları vardı. Ben bazı kişilere ondalıktan daha fazla vermelisin derim ve 2. Korintliler 8. bölümü de okurum. Ve bu konuda vaaz verdiğim zaman da 2. Korintliler 8. bölümü kullanıyorum. Çoğu yerde bir daha benden ondalık hakkında vaaz vermem istenmez çünkü pek çok kişi ondalığını vermekten memnundur. Bütün vermesi gerekenin bu kadar olduğunu düşünmek bu insanların vicdanını rahatlatır. Pek çok kişi ondalıktan daha çoğunu vermelidir. Ama vermeli derken bunu söyleyen sadece benim. İsa, beni sevdiğiniz için ve müjdeyi yaymak istediğiniz için yapmıyorsanız yapmayın der. Tanrı, insan Tanrı'yı soyar mı diyor. Siz ne dersiniz? Size tekrar bir şeyi söylemek istiyorum. Kilisedeki toplantı bittiğinde kutsama yapacaklarına, insanların çıkmaya başlamalarına izin vermeliler. Ve onlar çıkarken birisi bu konuyu onlara hatırlatmalıdır. Eminim ki yakalanmamak için kaçacak pek çok kişi olacaktır. Niye mi? Çünkü Tanrı'yı soymuşlardır. Tanrı'yı nasıl mı soydular? Basit. Çünkü sahip olduklarının tümü Tanrı'ya aittir ama Tanrı İsrail'e 10'da 9'u sizde kalsın ama 10'da 1'ini beni tanıdığınızı göstermek için vermenizi istiyorum demiştir. Tanrı geçmişte kendisini tanıyan insanları bereketledi. Aynı şeyin günümüz içinde geçerli olduğuna inanıyorum. Ancak sevgili dostlarım, verme işlemini kalbinizdeki sevgiden dolayı yapmanız gerekir. Tanrı bu şekilde verilenleri kabul edip bereketleyecektir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm Barnaba ile Saul'un görevlendirilmesi.
1: Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lucius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.
0: Kıbrıs'ta.
1: Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerini dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Pavlus, gözlerini Elimas'a dikerek, ''Ey iblisin oğlu'' dedi. ''Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin?'' İşte şimdi Rabbin

0: eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın, bir süre gün ışığını göremeyeceksin. O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti.
1: Pisidya sınırındaki Antakya'da.
0: Pavlus'la beraberindekiler, Baftan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü Havra'ya girip oturdular. Kutsal Yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra Havra'nın yöneticileri onlara, "Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun konuşun," diye haber yolladılar. Pavlus ayağa kalktı, eliyle bir işaret, "Yabancılar, dinleyin," dedi. "Bu halkın, yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı, Peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu: "İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı, İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu: "Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim." Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalem'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte Celile'den Yeruşalem'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, "Sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum." Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir: "Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim." Bunun için başka bir yerde de şöyle der: "Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin." Davut kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Paulus'la Barnaba Havra'dan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havra'daki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Pavlus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin

0: sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Pavlus'un söylediklerine karşı çıktılar. Pavlus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştu. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptı. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler, Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Pavlus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Pavlus'la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu.
1: 14. Bölüm Konya'da.
0: Aynı şekilde Konya'da da Yahudilerin havrasına giren Pavlus'la Barnaba öyle etkili konuştular ki hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti. Ama inanmayan Yahudiler öteki uluslardan olanları kardeşlere karşı kışkırtarak zihinlerini bulandırdılar. Orada uzunca bir süre kalan Pavlus'la Barnaba Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara belirtiler ve harikalar yapma gücü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı. Kent halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin, bazıları da elçilerin tarafını tuttu. Yahudilerle öteki uluslardan olanlar ve bunların yöneticileri elçileri hırpalayıp taşa tutmak için düzen kurdular. Bunu öğrenen Pavlus'la Barnaba, Likaonya'nın Listra ve Derbe kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar.
1: Listra ve Derbe'de.
0: Listra'da ayakları tutmayan bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü, hiç yürüyemiyordu. Pavlus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süren Pavlus, iyileştirebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona ''Kalk, ayaklarının üzerinde dur.'' dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Pavlus'un ne yaptığını gören halk, Likaonya dilinde ''Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş.'' diye haykırdı. Barnaba'ya Zeus, Pavlus'a da konuşmada öncülük ettiği için Hermes adını taktılar. Kentin hemen dışında bulunan Zeus tapınağının kahini, kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi. Ne var ki elçiler, Barnaba ile Pavlus bunu duyunca giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar. ''Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?'' diye bağırdılar. ''Biz de sizin gibi insanız, aynı yaratılışa sahibiz. Size müjdeyi getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı, bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmadı. Size iyilik ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor. Çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor. Sizi yiyecekle doyurup, yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Pavlus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Pavlus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti. O kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler.
1: Antakya'ya dönüş.
0: Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir diyorlardı. İmanlılar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları inandıkları Rab'be emanet ettiler. Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle artık tamamlamış bulundukları görev için Tanrı'nın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, öteki uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar.
1: 15. Bölüm Yeruşalim'deki Toplantı.
0: Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere, siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız diye öğretiyorlardı. Pavlus da Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Pavlus da Barnaba'nın başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Böylece kilise tarafından gönderilenler, öteki uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata anlata Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler. Yeruşalim'e geldiklerinde inanlılar topluluğu, elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Ne var ki Ferisi mezhebinden bazı imanlılar kalkıp şöyle dediler. Öteki uluslardan olanları sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerekir. Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara kardeşler dedi. Öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba ile Pavlus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Pavlus, Tanrı'nın kendileri aracılığıyla öteki uluslar arasında yaptığı harikalarla belirtileri tek tek anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. Kardeşler beni dinleyin dedi. Simon, Tanrı'nın öteki uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar, bana ait olan bütün uluslar Rabbi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. Bu nedenle kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her Şabat günü havralarda okunmaktadır.
1: Öteki uluslardan olan imanlılara mektup.
0: Bunun üzerine bütün inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar, kendi aralarından seçtikleri adamları Pavlus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ve Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar. Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri, sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Pavlus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi, Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal Ruh ve bizler, gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın. Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ve Silas birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Pavlus ile Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte öğretip Rabbin sözünü müjdelediler.
1: Pavlus ile Barnaba arasında anlaşmazlık.
0: Bundan bir süre sonra Pavlus Barnaba'ya, Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim dedi. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Pavlus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba, Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Pavlus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.
1: 16. Bölüm. Timoteos, Pavlus da Silas'a katılıyor.
0: Pavlus, Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da Timoteos adında bir İsa öğrencisi vardı. Annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grek'ti. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timoteos'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak Yeruşalem'deki elçilerle ihtiyarların aldığı kararları imanlılara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu.
1: Pavlus'un Makedonya ile ilgili görümü.
0: Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus'la arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştı.
1: İdya'nın iman etmesi.
0: Troas'tan denize açılıp doğru Semadirek adasına, ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da Filipi'ye geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. ''Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız, gelin evimde kalın.'' dedi ve bizi razı etti.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: This is for you, Lord, 'cause you're my king, my all, my everything.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: benim gün ışıklarım, güneşim, ayım, yıldızım, canım kızım ve oğlum. Dünyaya gelişinizle yepyeni mutlu bir hayata başladım. Sizinle yeniden doğup yeniden çocuk oldum. Sizinle daha sağlam ve dik yere basmayı öğrendim. Hayat denen şu zor yolda siz hiç yıkılmayın. Tanrı'ya bağımlı olun. Ona öyle sarılın ki Tanrı'dan başka kimseye boyun eğmeyin. Her yeni bir güne mutlu ve umutla başlayın. Birlikte el ele sevgi dolu bir dünya kurun. Baban ile ben sonsuza dek iyi ve kötü günde hep sizinle olacağız. Her ne olursa olsun sizi sevgiyle sevip saracağız. Sizin için sürekli dua edeceğiz. Ördüğümüz aile duvarını kimsenin aşmasına izin vermeyeceğiz. Ve biz sizi sonsuza dek aşkla ve tutkuyla seveceğiz. Siz hiç ağlamayın. Her zaman mutluluklarla gülün. Gözleriniz her zaman dünyaya pembe çerçeveden baksın. Hiç kimse ama hiç kimse sizi ve Tanrı'ya olan sevginizi koparamasın. Dileğimiz sizi Tanrı'da hep bir arada mutlu görmektir. Canım yavrularım.
1: Selam sevgili dostlar. Bugün programımızda bir şiirle başladık. Umuyoruz ki şiir hoşunuza gitmiştir. Bugün annelerin ve çocukların günü. Aslında eğer çocuk bakıyorsanız ister anne olun, ister büyük anne olun, ister teyze, hala olun hiç fark etmez. Bu programımızı sizin için hazırladık.
0: Evet, bugün programımızın ilk bölümünde bebek aşılarının öneminden bahsedeceğiz.
1: İkinci bölümümüzde ise çocuklarımızın duygusal ihtiyacı olan sevgimizi göstermeyi ihmal etmemekten ve Rabbin bize sunduğu lütuf dolu harika sevgisinden bahsedeceğiz. Lütfen kulağınız bizde olsun. Yarım saat boyunca birlikte olacağız.

0: Semire, aşılar hakkında düşünüyorum da artık ne kadar çok aşı yapılmakta. Tabii bu büyük bir şans. Yani aşılar sayesinde bazı hastalıklar nadiren görülüyormuş. Hatta bir çocuk doktorunun da dediğine göre zamanında yapılan çocuk aşılarının günümüzde çocuk felci ve çiçek hastalıklarını yok denecek kadar azalmış.
1: Evet, ben de duydum. Eskiden gündemden düşmeyen ve çocuk ölümlerinin başlıca nedenleri olan bu hastalıklar aşı uygulamaları nedeniyle artık tarih oluyorlar.
0: Tıp dünyası ve bizim için bu inanılması güç ve çok sevindiren bir başarı olmalı.
1: İstersen bu aşı konusunda yaptığımız araştırmayı dinleyicilerimizle paylaşalım. Bazı aşıların öneminden ve hangi hastalıklara iyi geldiğinden kısaca bahsedelim.
0: Tabii, geçmiş konuşmalarımızda da ateşli hastalıklardan sıyrık ve kesiklere kadar pek çok sağlık konularına değinmiştik. Çok önem verdiğimiz konulardan biri de çocukların aşılarının yapılmasıdır ve bu aşıların ne kadar önemli olduğunu ailelerin anlamasını sağlamaktır. Günümüzde dünyanın çeşitli yerlerinde de hala çocuklar çeşitli hastalıklar yüzünden ölmeye devam ediyor. Eğer aşılarımızı zamanında yaptırırsak bu ölüm riskini önlemiş olacağız. Evet anne ve babalar, çocuklarınızı difteriye, kızamığa ve tetanosa karşı aşı yaptırdınız mı? Bulaşıcı hastalıkların çoğu için aşılar geliştirilmiştir. Çocuklarınızı ciddi hastalıklardan ve ölümden korumanın en etkili yolu aşılarını zamanında yaptırmaktır.
1: Şimdi çocuğumuzun olması gereken bazı aşılara değinmek istiyoruz. Çoğu ülkelerde çocuklara 2 aylıkken başlayan ve 2 yaşında tamamlanan bir bağışıklık kazandırma programı yani aşı takvimi önerilir. Bağışıklığı sürdürmek için takip aşıları ve takviyeler 2 yaşından sonra yapılır. Çocuklarınıza uygun aşı takvimi için sağlık görevlinizle ya da doktorunuzla konuşmalısınız. Önerilen aşılar ve önledikleri hastalıkları şöyle sıralayabiliriz. Bu aşılar diğer ülkelerde farklı adlar altında uygulanıyor olabilir ama önlediği hastalıklar aynıdır.
0: Yapılan aşı sayesinde önlenen hastalıklardan birincisi DPT aşısıdır. Difteri, boğmaca ve tetanosa karşı karma aşıdır bu. Difteri, boğazda meydana gelen çok ciddi bir enfeksiyondur. Diğer bir adı, kazıklı humma olan tetanos ise kirli yara ve kesiklerin mikrop kapmasıyla meydana gelen ciddi, öldürücü bir hastalıktır. Boğmaca ise şiddetli öksürükle seyreden bir solunum yolu hastalığıdır.
1: İkinci aşı, çocuk felci dediğimiz polio aşısıdır. Polio, kalıcı felçle sonuçlanabilen bir viral enfeksiyondur.
0: Üçüncü aşı ise MMR aşısıdır. Kızamık, kaba kulak ve kızamıkçığa, rubella'ya karşı yapılır. Bu hastalıkların adlarını muhtemelen duymuşsunuzdur.
1: Yine çocuklarımız için önemli olan ve sonradan eklenen bazı aşıları da şöyle sıralayabiliriz. HBV aşısı yani karaciğeri etkileyen hepatit B'ye karşı yapılan aşıdır. HIP ya da HIB aşısı menenjite neden olan bakteriye karşı yapılır. Ayrıca son birkaç yıl içinde su çiçeğini önleyen bir aşı da geliştirilmiştir. Çocuğunuz bütün aşıları olduktan sonra bağışıklık kazanacaktır. Böylelikle bağışıklık sistemi, bulaşıcı hastalık taşıyan biriyle temas sonucunda vücuduna giren organizmaları tanıyacak ve onlarla savaşabilecektir. Çocuk aşı olduktan sonra aşı yapılan yerin kızardığını, kabardığını ve eli sıcak geldiğini fark edeceksiniz. Çocuğunuza çocuklar için olan ağrı giderici şurup verebilirsiniz. Aşıların bir başka yan etkisi de hafif ateştir. Bu yüzden çocuğunuz huzursuz veya huysuz olabilir. Endişe verici bir durumda acilen hekime başvurmalısınız. Çocuğunuza tüm aşıları yaptırmak sizin için kolay olmayabilir. Aşı kliniğine gitmek için uzun bir yol kat etmeniz gerekebilir. Ama lütfen şunu unutmayın. Günümüzde kızamık ve çocuk felci gibi hastalıklar dünya üzerindeki etkisini hala koruyor. Çocuğunuzun bu hastalıklara karşı bağışıklık kazanması anne baba olarak sizin sorumluluğunuzdur. Şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyiciler, güzel bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümümüzde sizlerle çocuk aşıları hakkında konuştuk ve önemine değindik birlikte. Çocuk bakımı geniş kapsamlı bir görev, öyle değil mi Serap?
1: Evet.
0: Onların bedensel sağlıklarını gözetmeli ve bunun yanı sıra duygusal ihtiyaçlarını da ihmal etmemeliyiz diye düşünüyorum.
1: Evet Semine. Çocuk bakımı konusunda biz annelerin, büyük annelerin ve teyzelerin çok büyük bir sorumluluğu var. Ama bu konuda yalnız değiliz. Neden yalnız değiliz? Çünkü kainatın yaratıcısı gücü her şeye yeten egemen Rabbin sizi ve beni sevmesi ne kadar harika bir şey. Öyle değil mi? O gerçekten bizi seviyor. O sevgi dolu babamızdır. Biz fark edemesek de Tanrı bizimle ilgilenmektedir. Bir düşünsenize, tüm kainatı canlı cansız her şeyi yaratan kudretli Tanrı benim yaşamımla ilgileniyor.
0: Kutsal kitapta Tanrı'nın bize olan büyük sevgisi nedeniyle günahlarımız bağışlansın ve sonsuzluk boyunca onunla göklerde yani cennette yaşayabilelim diye bizim için bedeli kendisi ödemiştir. İsa Mesih öğrencilerine vaaz ederken bu gerçeği şöyle dile getirir. Matta 6. bölüm 26. ayette, "Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Ne şaşırtıcı bir sevgi değil mi?
1: Tanrı'nın dünyayı niçin yarattığı, bu dünyayı ve insanları nasıl sevdiği hakkında düşünürken, Paul Bartson yazdığı Tanrı'nın gününüzü yaratmasına izin verin adlı harika bir kitap karşıma çıktı. Kitap bana Tanrı'nın sadece bizi ve kuşları değil, timsahları bile sevdiğini anlattı. Evet şaka etmiyorum. Tanrı timsahları da seviyor. Timsahları tanıyorsunuz değil mi? Ne kadar ürkütücü hayvanlardan biri. Nehirlerde ve bataklıklarda yaşayan bu çirkin sürüngenlerin sevgi dolu yaratıklar olduğunu biliyor muydunuz? Öyle görünmedikleri kesin. Onlar son derece tehlikeli hayvanlar. Ama söylediğim şey doğru. Timsah yaşamını ve üremesini konu alan uzun bir araştırmanın sonucunda bilim insanları timsahların en şefkatli, en ilgili ebeveynler arasında olduğunu saptamış. Kitaptan kısa bir bölümü sizlere okumak istiyorum. Anne timsah büyük bir yuvanın içine yaklaşık 40 ile 80 yumurta bırakır. Yumurtaların çıkması yaklaşık 90 gün sürermiş. Bu süre boyunca anne timsah yuvanın yakınında durur ve yumurtalarını bekler. Hatta bunun için avlanmaktan yani yemekten bile vazgeçer.
0: Ne kadar ilginç. Dahası da var. Baba timsah da birçok hayvan için lezzetli birer atıştırmalık olan yumurtaları korumak için yakında bekler. 3 ayın sonunda bebek timsahlar yumurtadan çıkmaya başlar. Çok geçmeden altta kalmış yumurtalardan cıvıltı sesleri gelmeye başlar. Anne timsah çok nazik bir şekilde yumurtaların üstünü açmaya başlar. Bebek timsahlar çok miniktir. Ama anne timsah onları büyük bir özenle, hafif bir baş hareketiyle tek tek kaldırır ve ağzının içindeki özel keseye koyar. Kabuğu kırılmamış yumurtaları hafifçe ağzına alır ve diliyle yumurtanın açılmasını sağlar.
1: Evet, bebek timsahlar bunun ardından anneleri tarafından özel korumalı bir kreşe yani alana götürülüyor ve orada aylar boyunca bırakılırlar. En şaşırtıcı olanı ise eğer anne timsah yumurtadan çıkma döneminde yoksa aynı görevi baba timsahın üstlenmesidir. Bu vahşi ve çirkin görünümlü hayvanların aileleriyle, sevgiyle ve çok yakından ilgileneceği kimin aklına gelirdi ki? Çok şaşırtıcı değil mi? Bu bilimsel raporu okudukça ebeveynleri özellikle de anneleri düşünmeden edemiyorum. Bazen bazı annelerin çocuklarını düşürdüklerini gazetelerden okuyorum. Dünyada her yıl milyonlarca bebeğin ki bunların büyük kısmı doğmadan öldürüldüğünü biliyor musunuz? Bir de terk edilen çocuklar var ya da istismar edilip tüm yaşamları mahvolan çocuklar var. Batı ülkelerinde bile sokağa terk edilen milyonlarca çocuk var. Ailelerin bunu yapmasının çok çeşitli nedenleri olduğunu biliyorum. Bazen sosyal ve ekonomik baskılar nedeniyle bebeklerini öldürmek zorunda bile kalabiliyorlar. Ben bu anneleri yargılayacak değilim. Ama bunun doğru olmadığını ve Tanrı'nın yüreğini kederlendirdiğini bilmemiz çok önemlidir. Konu bebeklerine gelince timsahların arasında bile haysiyet, saygı, sevgi ve fedakarlık duygusu olduğunu görüyoruz.
0: Biz anneler ve babalar olarak ailelerimizin koruyucusu olmalıyız. Çocuklarımızı dünyaya getirerek onlara fiziksel yaşam veriyoruz. Bu doğru ama onların duygusal ve ruhsal yaşamlarıyla da ilgilenmeliyiz. Bu daha önemlidir hatta. Çocuklarımızı Tanrı sevgisiyle yetiştirmeli ve eğitmeliyiz. Onları anne timsahın yaptığı gibi korumalıyız. Onları asla terk etmemeliyiz. Başarılı olmasalar bile onları desteklemekten asla vazgeçmemeliyiz. Anne timsah ne yaptığı dikkatinizi çekti değil mi? Yumurtadan çıkmakta zorlananlarla tek tek ilgilendi. Yumurtaları teker teker ağzına aldı ve hapsolan bebekleri nazik dil hareketleriyle özgür kıldı. Yuvadan uzakta olduğu zamanlarda baba timsahın küçükleri korumasını ve gözetmesini sağladı. İnsan hayran kalıyor bu durum karşısında. Tanrı timsahları bu kadar nazik ve sevgi dolu yaratmışsa bizden ne kadar daha fazlasını beklediğini siz düşünün artık. Kendimize bazı sorular sormamız gerekiyor bence. Çocuğuma karşı daima sevgi dolu ve şefkatli miyim? Yaratıcılığımı ve kaynaklarımı çocuklarımı sevmek ve korumak için kullanıyor muyum? Neden olduğum ve düzeltmem gereken herhangi bir zarar var mı?
1: Evet sevgili dostlar, bugün ele aldığımız konular üzerinde düşünmenizi rica ediyorum. Tanrı sadece bizi değil, yarattığı tüm varlıkları, göklerde uçan kuşları, yabanda gezen hayvanları da sever. O, yarattığı varlıklarla harika biçimlerde ilgilenir, onları gözetir.
0: Aynen timsahlar gibi.

0: Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz.
1: Ne harika sözler. Sevmek bir seçimdir. Ebeveynler olarak çocuklarımızı sevmekle sorumluyuz. Onları sevmeli ve onlarla gurur duymalıyız. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve bu aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir müzik arasından sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümümüzde sizlerle çocuklarımıza yaptırmamız gereken aşılar ve anne babanın çocuklarına göstermesi gereken sevgi ve ilgi hakkında konuştuk. Şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne. İkinci bölümümüzde Serapcığım'la paylaşacağız.
1: Şimdiki bölümümüzde Erma Bombek'e ait bir makaleyi paylaşmak istiyorum.
0: O zaman seni dinliyoruz.
1: Yazar makaleyi ilginç bir ifadeyle başlamış ve şöyle demiş. Çocuklar özellikle bunu hak etmedikleri zaman sevinmeye muhtaçtır. Aslen mizahçı olan Erma Bombek yazısına şöyle devam etmiş. Her annenin diğerlerinden daha fazla sevdiği bir çocuğu vardır. Bu karşı koyulamaz bir olgudur. Ne de olsa o bir insandır. Benim de öyle bir çocuğum var. Özel bir yakınlık duyduğum, belki de hiç kimsenin anlayamayacağı türden bir sevgi paylaştığım bir çocuğum var. Benim en sevdiğim çocuğum. Doğum gününde boğazı şiş olduğu için dondurma yiyemeyendi. Bayramda kızamık geçirendi. Parmakları içeri büküldüğü için bacak desteği takandı. Geceleyin aniden ateşlenen, astım krizi geçiren, acilde kucağımda taşıdığım çocuğumdu. Benim en sevdiğim çocuğum piyano resitalini berbat edendi. İmla yarışmasında komite kelimesini yanlış heceleyendi. Futbol maçında topu yanlış sahaya sürendi. Dikkatsiz olduğu için bisikleti çalınandı. Benim en sevdiğim çocuğum bencil, huysuz, sinirli ve toy olandı. O kırılgandı, yalnızdı. Bu dünyada ne yaptığı konusunda emin değildi ve de çok harikaydı. Her annenin diğerlerinden daha fazla sevdiği bir çocuğu vardır. O her zaman aynıdır. Size o anda ihtiyacı olandır. Çocuğunuz size muhtaçtır. Her nedenle olursa olsun sarılmak için, bağırmak için, incitmek için, sokulmak için, övmek için, içini size dökmek için ve de en önemlisi sadece orada olmanız için ihtiyaç duyandır.
0: Çok duygulu ve ayrıca düşündürücü bir yazıydı. Evet sevgili dostlar, bugün tekrar programımızın sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz ve bizlerle görüşlerinizi, hikayelerinizi, yaşadıklarınızı paylaşmak isterseniz lütfen bizlere umutkadınları@hotmail.com tekrar ediyorum umutkadınları@hotmail.com adresinden ulaşınız. Ve son olarak size şu sözlerle veda etmek istiyoruz. Tanrı her şeyi eski haline döndürür. Yüreği kırık olanları eski haline döndürür. Geçmişte yaptıklarınız fark etmez. Bugüne kadar çocuklarınızla yeteri kadar ilgilenmemiş olabilirsiniz ama bugün bir karar verip tekrar çocuklarınızı her haliyle sevmeye karar verebilir ve adım atabilirsiniz.
1: Huzur dolu ve sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle.
0: Bir başka Umut Kadınları programında görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? Yanlış şeye iman etme faciası. Diğer koşucuların çok ilerisinde tek başına koşan bir maraton koşucusu hayal edin. Doğru rotadan uzun zaman önce çıktığının farkında bile değil. Niyeti iyi ama yanılıyor. Ne kadar koşarsa koşsun, gayreti ona bu yarışı kazandırmayacak. İyi niyet harikadır ama yeterli değildir. Özellikle de konu canlarımızın kurtuluşu olduğunda. Bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğimizden nasıl emin oluruz adlı bir öğretiş dizisine başlıyoruz. Yanlış şeye iman etme faciası ile ilgili bir uyarımız var.
2: Yanlış hatırlamıyorsam 7 kişi güçlü bir ağrı kesici satın aldı. İlacı içtikten kısa süre sonra hepsi öldü. Çünkü içlerinden biri kapsülleri boşaltıp yerine siyanür koymuştu. Hatta ölen kadınlardan biri ağrı kesiciyi Moody Kilisesi'ne çok yakın bir eczaneden satın almıştı. Kuzey bulvarındaki eczane ile kilisenin arası 1,5 kilometre kadardı. Bu korkunç işi yapan kişi hiçbir zaman yakalanamadı. Ancak biz bu deneyimden 2 güçlü ders çıkarabiliriz. Birincisi, imanın kendisinin zararlı bir şeyi yararlı bir şeye dönüştürme gücü yoktur. İmanın kendisinin böyle bir gücü yoktur. İyi niyetli olduğumuz sürece neye iman ettiğimizin önemli olmadığı yönünde eski bir inanış vardır. Bu saçma bir inanıştır. Bu ilaçları içen insanlar son derece iyi niyetliydi. İnanmışlardı ama iyi niyetleri onları kurtaramadı. Titreyen ellerle gerçeğe inanmak, huzur ve güvenle yanlışa inanmaktan çok daha iyidir. İman tek başına dönüştürücü bir güce sahip değildir. Bu olaydan çıkaracağımız ikinci ders, iyi ve gerçek olanla zararlı olanın birbirine çok benzeyebileceğidir. Siyanürle ağrı kesici birçok yönden birbirine benzer. Siyanür bir ağrı kesici kapsülünün içine koyulmuştu. Bazen doğruyla yanlışı ayırt etmek mümkündür. Ama bazen bu ikisini ayırt etmek çok zordur. Çünkü bazen yanlış doğruya benzer. Bize doğru gibi gelir. Kutsal kitabınızdan Matta 7'yi açmanızı istiyorum. Burada İsa doğruyla yanlış arasındaki farkı ilgi çekici bir karşılaştırmayla açıklıyor. Ne dediğini lütfen dikkatle dinleyin. İki yoldan, iki kapıdan 23. ayetler şöyle der. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar. Ama özde yırtıcıdırlar.

0: yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaçsa kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" O zaman ben de onlara açıkça, "Sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden, ey kötülük yapanlar" diyeceğim. Şahane bir açıklama. Mesih'e gelerek, "Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" diyenlerin, cennetin kapıları yüzlerine kapanınca şok olduklarını anlamanı istiyorum. Bu insanlar hakikaten kandırılmışlardı. Kendi kendilerine, "Aslında böyle olabileceğini biliyordum" demediler. Gerçekten cennete girmeyi bekliyorlardı. İsa'nın onları yargılayacağını bir an bile hayal etmemişlerdi. İsa'nın kurtarıcıları olduğunu düşünüyorlardı. "Rab, Rab" dediler. "Şu yaptıklarımıza bak." Ve İsa, "Yaptığınız işler kötülüktür" diyerek karşılık verdi. Farklı bir kutsal kitap tercümesinde bu sözcük "günahtır" olarak çevrilmiştir. Şimdi enli yolun üzerinde bulunan ve doğru yolmuş gibi görünen bazı sapakları size göstermek istiyorum. Yıkıma götüren enli yolu birçok şeritten oluşan bir otoyol olarak kafanda canlandırmanı istiyorum. Ve birçok seçenek var. Enli yol çok çeşitlidir. Enli yol çok hoşgörülü ve anlayışlıdır. Paylaşacağım 3 örneği doğru gibi göründükleri için seçtim. Yoksa bundan çok daha fazla yanlış yol bulunmaktadır. Yanlış olduğu hemen anlaşılabilen kurtuluş teorilerine değinmeyeceğim bile. Sadece doğru gibi görünenlerden ağrı kesici görünümlü siyanür kapsüllerinden söz edeceğim. Hadi başlayalım ve bazılarından bahsedelim. Birincisine başarı odaklılar diyebiliriz. Moody Kilisesi'nde iyi vakit geçirmek için bir araya gelen başarı odaklılar adlı bir grup bulunmaktadır. Onlarla karıştırmayalım. Cennete giden yolun uzun bir merdiven olduğunu ve Tanrı'nın bize lütuf verdiğini düşünenlerden söz ediyorum. O bize yetenekler verir. Ona hizmet edebilmemiz ve iyi insanlar olabilmemiz için bize güç verir. Biz de bu merdiveni basamak basamak çıkmaya başlarız. Tanrı bizim ne kadar içten ve iyi niyetli olduğumuzu görür. Gelir ve lütfuyla bizi kaldırır, yolun geri kalanında bizi O taşır ve biz de bu şekilde kurtuluruz. Buna inanan insanların İsa'nın "bu kapıdan girenler çoktur" dediği yıkıma götüren enli yolda olduklarını bilmeni isterim. Her şeyden önce bu görüş, Tanrı ile bizim aramızda sonsuz bir ahlaki uçurumun bulunduğu gerçeğini hesaba katmaz. Bu görüş, insanın iyiliğini abartırken Tanrı'nın muhteşem görkemini, kutsallığını ve harikalığını küçümser. Bu görüş, kurtuluş sürecinde Tanrı ile bir şekilde işbirliği yapabileceğimizi varsayar. O üzerine düşeni yapar, biz üzerimize düşeni yaparız ve ortada bir yerde buluşuruz diye düşünür, ancak bu yanlıştır. Buna inananlar üzerinde ağrı kesici yazan ancak içinde siyanür olan kapsülü kabul edenlerdir. Bu görüşle ilgili bir başka sorun daha bulunmaktadır. Yalnızca Tanrı'nın kutsallığını unutmakla kalmaz. Bu arada John Calvin, Özgürlük Doktrinleri adlı eserinin 2. sayfasında insan doğası hakkında çok etkileyici bir gözlem yapmıştır. Çoğumuzun merdivenin bizden daha alt basamaklarında olan birini bulduğunu ve pislikle dolu olduğumuz için olup biten diğer şeylerden biraz daha iyi bir şey gördüğümüzde buna hemen doğruluk adını verdiğimizi söyler. Tanrı'nın kudretli görkemine oranla bunun ne kadar yetersiz ve cılız olduğunu anlamıyoruz. Bu görüşle ilgili bir başka sorun da insan doğasını değiştirmiyor olmasıdır. İsa, bir kimsenin yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceğini söyledi. Bu merdivenden çıkmaya çalışmak yalnızca benim gücümle ve enerjimle yapılan bir iştir. Bu gücü ve enerjiyi bana Tanrı vermiş olabilir. Yine de bu benim enerjimdir. Ve tabii ki bu görüşe sahip olanlar kurtulduklarından emin olmadıklarını da söyleyeceklerdir. Emin olamazlar. Çünkü merdivenden çıkılması gerekiyorsa, Tanrı gelip beni henüz çıkmadığım 99 basamaktan kurtarsa bile, ilk basamağa çıkmak benim sorumluluğumdur. Ve bu kadarını bile yapabileceğimden emin değilim. Kurtuluşumda kısmen de olsa benim bir sorumluluk payım varsa, yani kurtuluşum kısmen benim yaptığım iyi işlere bağlıysa, bunu beceremeyebilirim. Bu nedenle de hiçbir güvencem olmaz. Peki, devam edelim ve şimdi de enli yolun özelliklerini taşıyan başka bir görüşten söz edelim. Bu, mistiklerin yoludur. Hadi, zaman makinesine binelim ve insanların bugün sahip olduklarından çok daha fazla zamana sahip oldukları orta çağa gidelim. Bu insanlardan bazıları, o kadar çok zamanımız var ki uzaklaşmak ve ruhumuzda Tanrı'yı bulmak istiyoruz. Meditasyon yapacağız, derin düşüneceğiz ve Tanrı'yla içimizde buluşana kadar dua edeceğiz diyor. Gerçek ve iyi bir mistisizm biçimi diye de bir şey vardı ama ben gerçeğine tıpatıp benzeyen sahte bir mistisizm türünden söz ediyorum. Mistikler kutsal kitapta Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin yazdığı için bunu ciddiye aldılar. Tanrı'yı tüm varlığımızla sevmek istiyoruz. Bunu yapmanın tek bir yolu var. Bu da Tanrı'nın ruhumuzun derinliklerinde bizimle buluşabilmesi için ruhumuzu arındırmaktır dediler. Böylece günahtan nefret edip Tanrı'yı sevecekleri günün geleceğini umarak yaşamaya başladılar. Arkadaşlar, kurtuluş öğretisi üzerinde düşündükçe bunun Tanrı'nın özel bir işi olduğuna o kadar çok ikna oluruz. Evet, hakikaten bizim de bir katkımız var. İman ediyoruz. İsa çarmıhta öldüğünde bizim Tanrı'nın huzurunda durabilmemiz için gerekli olan her şeyi sağladığına inanan bir imanımız var. Ancak bunu yapan Tanrı'dır. Ve içimizde yepyeni arzular uyandıran da Tanrı'dır. Örneğin, sabah uyanıp Tanrı'yı sevmeyi seçmemizin hiçbir yolu yoktur. Bu seçimi yapabiliriz, yararlı da olabilir. Ama sonuçta yüreğimin tutkusu neyse odur, değişmez. İşte bu yüzden kutsal kitap Mesih'e güvendiğimizde yeni yaratıklar olduğumuzu söyler. Eski şeyler geçmiştir, her şey yeni olmuştur. Ancak bu Tanrı'nın yüreklerimizde yaptığı iştir, bizim işimiz değildir. Kurtuluşunda kendi katkısının da bulunduğunu düşündüğü için mistiklerin yanıldığını düşünüyoruz. İyi işlere inanan insanların yanıldıkları nokta burasıdır. Sonuçta İsa Mesih'in bizim adımıza tamamladığı işe bakarak iman ederiz. Siz dinleyicilerimizi bugün nerede olursanız onun bunu yapmaya çağırıyoruz. İsa'ya bakın.
1: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun konulu dizimizin ilk mesajı olan yanlış şeye iman etme faciasının birinci bölümünü az önce sizinle paylaştık. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Biliyorsunuz başka bir dünya aslında bir kişisel gelişim programı. Ve bugünkü konumuz...
1: Geri dönüşüm
0: çok önemli.
1: Evet, çok önemli gerçekten.
0: Şimdi biz burada bir çevre grubu gibi işte şöyle yapmıyorsunuz, böyle yapmıyorsunuz üzerinden tabii ki gitmeyeceğiz. Ama anlatmak istiyoruz. Neden bu kadar önemli? Hani bazı şeyleri böyle alışkanlık haline getiriyoruz bazen ya da getiremiyoruz. Hani bir yerde bir şeyler var umursamıyoruz falan ama neden orada olduklarını, ne işe yaradıklarını bilsek aslında belki bizim için daha hoş görünecek durum diye düşündük. Ve bugün geri dönüşümden bahsedeceğiz. Ama Gamze'ye öncelikle soralım. Gamzacığım, geri dönüştüren bir insan mısındır genel olarak?
1: Elimden geleni yapmaya çalışıyorum bu konuda. Seviyorum yani. Çünkü böyle bakıyorum, bir şeyler plastik mesela, özellikle yıllarca yok olmayan bir şey olması benim gerçekten çok korkutan bir şey. Düşünsenize, hı hı. Yani bu böyle denize bıraktığınız zaman yıllarca kalabiliyor ve kirletiyor. Sokaklarda gördüğünüzde yine aynı şekilde. Yani hı hı. Bu en basiti.
0: Evet.
1: O yüzden çok önemli.
0: Ay, aynen öyle. Hadi bakalım sen şöyle ünlü girişlerinden yap,
1: yapayım.
0: Ondan sonra başlayalım.
1: Evet, artık okullarda da altı böyle çok çizilerek öğretilen bir konu geri dönüşüm.
0: Hı hı.
1: Toplumumuz da buna yeni yeni alışıyor ama gelişmiş ülkelerin çok önem verdiği bir konu aslında.
0: Hı hı.
1: Hani neden bu kadar önemli ve biz bu konuda neler yapabiliriz? Bugün biraz bunlar adına konuşacağız.
0: Evet, yani gelişmiş ülkelerde baktığımız zaman belki Almanya'dan örnek verebilirim. Çünkü Almanya bu konu hakkında yani saplantılı diyebileceğim ölçüde düzenli.
1: Aslında
0: ve
1: çok
0: benim
1: önemli.
0: Çok hoşuma gidiyor.
1: Evet.
0: Neden? Ne kadar az çöpünüz varsa aslında o kadar medenisiniz.
1: Bence de öyle.
0: Her ülkede tabii ki geri dönüşüm var. Almanya'daki olay nedir? Eğer siz geri dönüştürülebilir bir şeyi yanlış çöp kutusuna, yani oradaki konteynerler, büyük konteynerlerden bahsediyorum, attıysanız evinizin önünde, düşünün ki o ev sadece size ait, ceza geliyor. Yani baya baya o plastiği normal çöpe attınız diye ceza ödüyorsunuz. Bu derece önem veriyorlar.
1: Evet.
0: Aynı şekilde mesela bu pet şişeleri biz bazen geri dönüştürüyoruz ya,
1: hı hı.
0: Atıyoruz geri dönüşüme. Onlarda bu büyük olan 2 litrelik ya da 1,5 litrelik su şişeleri vesaire ya da işte içecek, gazlı içecek şişeleri vesaire depozitolu makineler var. Onu böyle döndüre döndüre barkodunu buluyor, bir şekilde okuyor ve ne bileyim onu mesela 2 euroya 1 euro bilmem ne kadar aldıysanız şişesi 0,25 cent. Yani 4 tane şişe götürseniz 1 euroyu geri alıp yeni bir içecek alabiliyorsunuz. Boş şişelerle baya baya bir maddi gelir,
1: evet,
0: elde edebiliyorlar depozitolu.
1: Çok güzel bir şey.
0: Plastik şişeler bile. Var mıdır böyle çılgın sorularınız yine?
1: Evet.
0: Buyurun
1: klasik
0: efendim.
1: Klasik olarak geri tabii. Dönüşüm nedir bir kere? Bu sorulmazsa olmaz diye düşünüyorum ben.
0: Tabii. Gamze'nin en önemli sorusu. O nedir, bu nedir? Neden bahsetsem ona nedir diyor.
1: Evet.
0: Evet. Geri dönüşüm, geri dönüşen. The recycle dediğimiz,
1: evet,
0: şey. Evet, onlarda daha böyle bir çember, döngü, bir geri döngüdür. Nasıl olur? Bir ürün üretilir, o ürün... İşte içindeki kullanılır, ondan sonra eritilerek yeni bir ürün haline getirilir. Tabii ki temizleniyor o arada. Bizde böyle hijyen merakı fazla olan kişiler hemen bunun içine geri mi dolduruyorlar falan gibi düşünüyor. Öyle değil. Eritilir, yeniden dönüştürülür, yeni bir şey haline getirilir ve tekrar piyasaya sunulur. Sonra ona geri dönüştürüldü işareti konur. Bazı maddeler birden fazla geri dönüştürülebilir, bazıları dönüştürülemez. Ama en azından bir kere kullanacağınıza iki kere kullanabilmiş oluyorsunuz. Kısacası geri dönüşüm, cam, plastik,
1: kağıt
0: gibi maddelerin,
1: evet,
0: yeniden kullanıma kazandırılması sürecidir.
1: Evet. Peki sen geri dönüşümle ne zaman tanıştın?
0: Ben geri dönüşümle çok küçükken tanıştım. Çünkü İngiltere'deydik ve orada atılıyordu yani ayrı ayrı çöplere. Sonra ben küçükken hatırlıyorum çöp kutusu bir tane var diye evde çok şaşırmıştım. Hatta teyzemlerde iki tane vardı. Biri küçüktü ve tezgahın üstüne duruyordu, mutfak tezgahının hani lavabonun yanında olur ya bir şey soymak için falan.
1: Hı-hı.
0: Bir tanesi de lavabonun altındaydı ve ben otomatik olarak şöyle düşünmüştüm. Ha, bu yukarıdaki organik çöp aşağıdaki plastik çöpüdür diye bir algım vardı. Meğer öyle değilmiş, hepsine her şey atılıyormuş falan. Gitmiştim, hı-hı, demiştim işte teyze bu işte tezgahın üstündeki çöpe şişe atmışlar falan diye. Öyle bir şey yokmuş, neyse. Olsun olsun, olacak olacak, ileride o da olacak. Küçük yaşlarımda tanıştım ama en sert halini Almanya'da okurken karşılaştım. Gerçekten insanların evlerine çöpe şunu atmışsınız falan diye ceza gidiyor. Evet. Yurt dışındaki geri dönüşümde bir de şöyle bir şey var. Mesela ambalaj atacaksınız, yıkayacaksınız. Yani evet, yağlı yağlı, yoğurtlu yoğurtlu falan ya da sütlü sütlü bir şeyleri geri dönüşüm kutusuna atmıyoruz. Tabii neden çöpü ben yıkıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz ama çünkü geri dönüştürülürken onların temizlenme süreçlerini uzatıyor. Bir de daha doğrusu o bekleme süreçlerinde işte küf yapabilir, koku yapabilir, metan gazı üretebilir içinde dolu dolu bir şeylerle atılan ürünler. O yüzden temizlenip atılıyor. Bir, buna dikkat ediyorlar. İkincisi, mesela kağıt çöpüne isminizin yazdığı bir şey atamazsınız. Evet. Herhangi bir bilgi sizin hakkınızda içeriyorsa onu ya kağıt öğütücü mü oluyor onlar? Hı hı. Onlardan geçirmek gerekiyor ya da yani yırtacaksınız, görünmeyecek.
1: Ne kadar hassaslar değil mi?
0: Hassaslar çünkü onu yani birilerinin hani kötü amaçla kullanabilme olasılığı olduğunu
1: evet,
0: düşünüyorlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hadi bir araya gidelim ondan sonra.
1: Tamam, hadi bakalım.
0: Çünkü şimdi sen soru soracaksın. Ben onu uzun uzun anlatacağım. Ondan tamam. Sonra bölünecek. Önce evet. Hadi kısa bir ara verelim. Aynen. Ondan sonra bu arada da e-mail adresimizi lütfen, hatırlatalım.
1: Lütfen bu arada bize yazın yorumlarınızı, sorularınızı, konu fikirlerinizi. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tayız. Başka bir dünyadayız.
1: Başka bir dünya.
0: Geri dönüşümün böyle oturduğu, mümkün olduğu başka bir dünyadayız. Bugün geri dönüşümden bahsediyoruz. Benim çok çok sevdiğim bir şey geri dönüşüm. Gamze demişti ki ben çevrenin kirlenmesinden rahatsız oluyorum.
1: Evet.
0: Bazılarımız sadece gerçekten kirlilikten rahatsız olduğu için seviyor geri dönüşümü. Bazılarımız için de maddi kazanım yani. Gerçekten de kazanım. Bizde bazen şöyle bir algı oluyor. Ya nasıl olsa kağıt toplayıcılar topluyor. Nasıl olsa işte onlar. Ama öyle değil. Çünkü onlar da her şeyi toplamıyor. Daha kendilerine para edebilecek şeyleri topluyorlar. Dolayısıyla biz biraz daha düzenli olsak. Hani şöyle kağıtları ayırabilsek. Ondan sonra şeyleri ayırabilsek. Plastikleri, ambalajları, camları ayırabilsek. Ne kadar güzel olur.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki, aslında böyle ara ara bahsettin ama belki birazcık daha detay inmek istersin. Gelişmiş ülkelerle bu konuyla alakalı neler yapıyorlar?
0: Bu konuyla alakalı çok şey yapıyorlar. Normalde yavaş yavaş bizde de başladı. Mesela geri dönüşüm tesisiyle, yani çöplerden diyorlar tabii, çöplerden elektrik elde etmek gibi bazı çalışmalar başladı. Öncelikle bunlar yapıyorlar. Öncelikle ürünleri gerçekten geri dönüştürüp sonra bu geri dönüştürülmüştür diyerek öncelikle bir algı yaratıyorlar. Siz ikinci kez kullanılan kağıdı kullandığınızda ben buna hani para verdim, daha bu değerli gibi görünüyor. Ve çöplerle alakalı, ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle alakalı pek çok benzetme vardır. Bir gezgin mesela şöyle diyordu, bir ülkeye bakın, eğer çöp kutuları yoksa zaten gelişmemiş bir ülkedir. Çöp kutuları varsa ama doluysa gelişmekte olan, az gelişmiş bir ülkedir. Ama çöp kutuları boşsa ve hani ayrı ayrıysa gelişmiş bir ülkedir gerçekten. Çünkü birincisi sürekli petrolden plastik üretmek petrol ihtiyacı doğuruyor. Zaten daha pahalı, zaten daha doğaya saygısız. Neden? Çünkü küresel ısınma oluyor. Ve bu küresel ısınma, aman ben nasıl olsa 50 sene sonra öleceğim, lik ben bir durum değil.
1: Ne olursa olsun evet. Gibi bir durum söz
0: böyle
1: konusu değil.
0: Böyle bir bencillik söz konusu değil. Evet. Siz şimdi ya bu ne biçim kirli hava, ya da bana niye daha iyi bir dünya bırakmadılar diye düşünebilirsiniz. Bütün bunlar bizden önceki nesillerde bazı şeylerin oturmamasından kaynaklanıyor. Biz de aynı tas aynı hamam devam edersek bir sonraki nesle tabii ki daha da kötüsü kalmış olacak. Hala geri dönüşüm konusunun tartışılabilmesi mümkün değil. Şişeler tekrar gidiyor, şişe oluyor. Yurt dışında çoğu şey depozitolu. Daha geçenlerde tekrar yurt dışındaydım. Çek Cumhuriyeti'ndeydim, yani yeni adıyla Çekya'da. Festival vardı ve içecek veriyorlar. Diyelim ki işte bir tane gazlı içeceğinizi aldınız. Bardağı dolduruyorlarsa eğer, plastik bardak ama geri dönüştürülebilir, depozitolu. Yani şey değil, bu bizim kağıt bardaklar gibi değil. Geri oraya götürüyorsunuz. Sizden onun için 100 lira kadar fazla alıyor. Geri götürdüğünüzde geri veriyorlar parayı. Böylece tabak, çanak, çömlek, ortalıkta bir sürü plastik, şişe falan filan yok. Su istiyorsunuz, bardağa koyup veriyor. Suyu açıyor sizin önünüzde, bardağa koyuyor, veriyor. Ve hani geri dönüşümün çöpünü bile yapmamaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Mümkün olduğu kadar.
1: Çok mantıklı gerçekten.
0: Az önce söylediğim gibi şişelerin depozitolu, normal bildiğimiz pet şişelerden bahsediyorum. Depozitolu olduğu yerler var. Bizde bazı cam şişeler, ben hatırlıyorum ben küçükken şişe sütler gelirdi. Onlar da depozitoluydu. Kapıya bırakırdık boşlarını, sabah hop dolarlardı. Annem beni kandırırdı. Onların içini dolduruyorlar diye. Neyse onu alıp yenisini getiriyorlardı. Öyle süt perisi gibi bir şey varmış. Gece gelip bir de kapaklarını da kapatıyormuş ama öyle bir peri yani. Neyse.
1: Bu şekilde.
0: Onun haricinde burada da yavaş yavaş var. Mesela şişelerden sentetik kumaş üretmek. Plastik şişelerden, pet şişelerden eritilerek iplikler üretiliyor ve bunlardan kıyafetler yapılıyor. Tabii ki normalde pamuklu kıyafetleri daha çok seviyoruz ama sporcuların giydiği forma gibi şeyler zaten delikli ve genelde zaten sentetik olduğu için o tür kumaşlarda kullanılabilen iplikler oluşturdular. Bizde de geri dönüştürülmüş iplikten üretilmiştir diye üzerinde yazan bazı markaların bazı ürünleri var. Evet, biraz daha sert bir kumaş oluyor ama sonuçta kullanılabiliyor. Daha sonra yine orada camlardan yapılan ürünler var. Geri dönüştürülmüş camlardan vesaire. Yani siz şişe olarak veriyorsunuz camınızı, sonra size bir oyuncak fil olarak geri dönüyor. Yani süs eşyalarını, dekoratif ürünleri falan da yapabiliyorlar. bazı şeyleri geri dönüşüme sokmadan, nasıl diyeyim, işte kavanozdan, hani herkes kavanozdan kalemlik falan yapmayı biliyordur, böyle süsleyip müsleyip falan filan. İşte şişeleri boyayıp vesaire vesaire kullanıyorlar. Ya da abajur yapıyorlar vesaire yapıyorlar falan. Bu da bir geri dönüşüm şekli. Sonuçta onu daha uzun sürede kullanılabilir bir hale getiriyorsunuz. Bazı ürünleri de erittikten sonra gerçekten kullanıyorlar. Bizdeki gibi değil. Gerçekten çok ciddi anlamda bunu kullanıyorlar. Olmadı işte santralleri var. Bunlarla bir şekilde elektrik elde ediyorlar. Onlardan gelen enerjiyle bir şeyler yapıyorlar. Her şeyin var. Mesela yağ, atık yağlar.

0: bir yakıt elde
1: Evet.
0: ediyorlar. Onlarla gidebilen arabalar var. Burada da vardı bir tane gördüm.
1: Çok şükür bu
0: Ben
1: konuda.
0: okurken orada tabii ki böyle plastik poşetler yok. Yani bir pazar çantası var herkesin. Açıyorsunuz onu. Hop zaten katlanabilir bir şey. Koyuyorsunuz eşyalarınızı götürüyorsunuz. Sonra diyorlar ki ama ben onu çöp poşeti olarak kullanıyorum. Tamam çok güzel ama çöp poşeti olarak kullandığımız şeyin yani birincisi orada her şey çöp poşetine de konmuyor. Konteynerlere yani şişeyi atıyorsanız şişeyi poşet içinde atmıyorsunuz. Şişeleri ayrı ayrı gidip konteynere atıyorsunuz. O yüzden o kadar çöp poşetine ihtiyaç olmuyor. Ya da hani doğrudan o konteynere zaten onların içinde kendi poşeti var. Boşaltıyorsunuz. Kağıtları da aynı şekilde. Niye poşetle atayım kağıdı? Dolayısıyla azalttığım zaman zaten bir şey kalmıyor. Bir de organik çöp öğütücüleri var. O doğrudan patatesi soydunuz mesela. Bir yer var lavabonun içerisinde. O delikten gidiyor ve çöp öğütücüsü var. Hop hani kanalizasyona karışıyor ve organik olduğu için zararlı da değil patates kabuğu neticede. Hani daha çözülebilir şey bir şey başka bir şey atamıyorsunuz o öğütücülere zaten. Dolayısıyla plastik poşet kullanma ihtiyacınız azalıyor. Ayrıca plastik poşet olarak da çöp poşeti tabii ki üretiyorlar ama onlar da çözünebilir. Doğada parçalanan plastikler. Şimdi bazı markaların var ya böyle eve bir şey getiriyorsun, o poşeti saklıyorsun, sonra un ufak oluyor zamanla.
1: Evet. Ay çok fena oluyor.
0: Ondan sonra onu
1: Çok güzel
0: habersin.
1: bir şey gerçekten ama eğer onu bilmeden sakladıysanız bütün koyduğunuz alan un ufak bir halde önünüze çıkıyor.
0: Hadi kısa bir ara verelim,
1: Evet.
0: sonra daha neler yapabiliriz bu konuyu konuşacağız.
1: Evet. Bu arada bize yazabilirsiniz. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve bugün geri dönüşümden bahsediyoruz. Hı-hı. Dedik ki böyle ağzımızın suları aktı dedik. Ne kadar güzel geri dönüştürülüyorlar. Yani evet. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ya bu geri dönüşümle elde edilen elektrikle 700 bin ailenin elektriği karşılanabiliyor. Oo. Ne demek 700 bin aile? Bazı şehirlerde mesela Avrupa'da zaten o kadar kişi var. Evet. Yani böyle geri dönüştürülebilir enerjiler çok önemli. Sadece rüzgar enerjisi değil, hani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi tamam peki. Ama onun haricinde böyle geri dönüşümden vesaire de üretilebilen enerji hepimiz için çok önemli olmalı. Evet, evet efendim, sorularınızla daha düzenli bir şekilde devam edelim. Buyurunuz.
1: Yani diyorsun ki az atık çok yaşam yani.
0: Aynen öyle. Evet. Bence çok güzel. Nereden duyduk bu sloganı bilmiyorum ama hı-hı, gerçekten daha az atığımız olduğu zaman daha çok yaşama sahip oluyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Çok güzel.
0: Şöyle bir şey var. Bazen düşünüyoruz ya deniz bunu götürür zaten yapar. Öyle hı-hı olmuyor. Orada belki yani nasıl anlatayım? Siz o teneke kutuyu bilmem neyi, tabağı, çanağı, elinizde her ne varsa attığınız zaman denize, sonra ertesi yıl neden bu sene fazla balık çıkmadı, balık niye bu kadar pahalı demeyin. Çünkü normalde işte tutamadım rüzgardan uçtu, aman ne yapayım koymamışlar çöp kutusu. Ya çantanda elinde 15 dakika ben bir şişeyle yürüsem ölmem yani. 15 dakika bir şişeyi, boş bir şişeyi elimde tutmak benden hiçbir şey götürmez. Ne olacak? Bir sonra çöp kutusu bulduğumda atarım.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hani bu geri dönüşümle bile alakalı değil. Biz daha çöp yönetimini başarılı bir şekilde yapamıyoruz. Sonra denizlerde ne oldu? Müsilaj zaten mesela başlamıştı. Bütün su ürünleri fakültesi vesaire bas bas bağırıyordu. Kimse dinlemedi. Ondan sonra müsilaj artık iyice böyle su yüzüne çıktı. Ondan sonra bu ne bizim denizimize ne oluyor oldu? Tamam da yani bunu deniz kendini temizleyebilmek için, kendini korumak için yapıyor. Sen bu denize imdat dedirttirdin.
1: Ve bu bir anda olmadı tabii ki.
0: Koca denize. Yani ne olur biz elimizdeki çöpü atmasak ne olur? İşte ben bir tane atayım, Gamze atsın. Tanıdığınız herkes atsın, atsın, atsın. Bakın toplayın bakalım işte öyle damla damla oluyor her şey.
1: Evet.
0: Ondan sonra zavallı deniz hayvanları boyunlarında plastik halkalar.
1: Hı-hı.
0: Yok yutmuş plastiği öyle ölmüş. Ondan sonra ağır metal içeriyor. Balık yiyorsunuz, balık aslında zehirli.
1: Hı-hı.
0: Sonradan yani ne yapıyoruz biz? Halbuki gidin çöpsüz yerlerde her şey ne kadar güzel, biraz kendimiz için yapıyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani suya bir şeyleri denize oraya buraya çöpe atmak ya da çöp yönetimini yapamamak aslında akıllıca bir şey değil. Çünkü eninde sonunda o dönüyor dolaşıyor bize pahalı balık olarak, bize temiz olmayan kirli hava olarak, dolayısıyla kalp hastalığı, astım, ciğer hastalığı olarak. Hem bir şeylerin pahalı olması, az gıda, az besin, dolayısıyla daha çok hastalık olarak geri dönüyor.
1: Ne acı gerçekten ki mesela İstanbul'da yani annelerimizin döneminde denize girebiliyorlarmış. Bu çok büyük bir lüksmüş.
0: Hala giriliyor ama
1: evet,
0: aslında yani, çok da sağlıklı değil. Sağlıklı olduğunu iddia ediyorlar da.
1: Evet. Yani. Bu neden? Bu da işte tamamen hani denizi kirletmekten kaynaklanan bir şey. Dediğin gibi deniz ürünleri de bu şekilde çok kötü bir hale geliyor yani.
0: Desem işte karidestir, kalamardır. Annem şey derdi, denizden babam çıksa
1: evet,
0: yerim.
1: Evet ben de öyleyim.
0: Ben yiyemiyorum kendi adıma. Yani yiyenlere saygı duyuyorum. Ben yiyemiyorum ama çok çok deniz ürünü çıkabilir.
1: Hı-hı.
0: Daha fazla çıkabilir.
1: Kesinlikle
0: ve
1: öyle.
0: Yani omega kaynağı. Herkesin daha böyle iyi bir şekilde beslenecek kaliteli ürünler çıkabilir normalde. Şimdi geri dönüşümle ne alakası var? Birincisi çöplerle alakası var, deniz kirliliğiyle alakası var. Ha bir de tabii ki bilinçsiz avlanmayla vesaire de alakası var ama öncelikle biz onların yaşam alanına saygı göstereceğiz ki onlar da bizi

0: beslesin. Kesinlikle. Yani biraz karşılıklı çıkar ilişkisi halinde bile düşünebiliriz.
1: Evet. Peki geri dönüşüme nasıl katkı sağlayabiliriz başka? Bir tane bildiğim okullarda projeler yapılıyor bununla ilgili.
0: Hı hı.
1: Bilinçlendirme ile ilgili.
0: Şimdi bir sürü şey var. Öncelikle bir başa dönelim. Ne yapıyoruz geri dönüşüm için? Kağıtlarımızı ayrı kağıt konteynerine atıyoruz. Artık okullarda bile, mesela benim çalıştığım okulda çöp kutuları dörder dörder. Kağıt çöp kutusu var, cam var, plastik var. Bir de normal başka bunlara uymuyorsa diye çöp kutunuz var. Özellikle okullarda o kadar çok kağıt çıkıyor ki. Birincisi, bir insan ne kadar gelişmiş olduğunu, medeni olduğunu da daha az çöp üreterek de gösterebiliyor. Bu selüloz ne kadar olsa ağaçtan üretiliyor. Tamam, az bir oranı belki ağaç diyeceksiniz. Başka maddeler var ama bir sürü kimyasal ve ağaç. Dolayısıyla önce ben hep çift taraflı kullanırım. Eğer tek taraflı ya da yarım sayfa boş kaldıysa da oraları müsvedde olarak kullanıyorum. Çocukların boş defterlerini vesaire biz daha sonra boş sayfaları kalacak şekilde mesela yırtıp edip o sayfaları toplayıp müsvedde olarak da kullanıyoruz. Ya da yani gerçekten ödev kağıdı olarak da kullanabiliyoruz. Defterlerdeki kağıtları kullanalım.
1: Evet.
0: Tamamen her yerini kullandıktan sonra lütfen kağıt geri dönüşümüne atalım. Basılı gazete okuyorsanız gazeteleri, okumadığınız kitapları, her şeyi geri dönüşüm kutularına götürebiliriz. Ben vakti zamanında işte şişeleri topluyordum falan, kavanozlar, her şey kavanoz, salça kavanozları, bir şey kavanozları. Onlar da bayağı birikiyordu kutu kutu, yani poşet poşet böyle koca koca. Ondan sonra gidiyorduk konteynere, şangıdı şangıdı tek tek onları atıyorduk. Yani sokağın yarısında, yarı sokak yürüyorduk, atıyorduk. Sonradan belediye apartmanların önüne de koydu geri dönüşüm. Zaten çok zor bir şey değil çünkü bizde ambalaj diye bir tane var. Yani teneke kutuları ve plastiği ayırmıyorsunuz. O yüzden kolay bir şey. Bir tanecik daha çöp poşetiniz, bir şeyiniz olacak. İçine ambalajları koyacağız. İşte ayrıca camların olduğu bir poşetimiz olursa ne âlâ, o kadar ayırabiliyorsak. Onun haricinde kağıtları dedik, piller var.
1: Evet, çok önemli.
0: Yani pil meselesi, bunlar patlayabiliyor, yangın çıkarabiliyor. Sülfür, yani içinde hoş olmayan maddeler var. Ve bunlar sızıyor çünkü onu koruyacak o çeperi tabii ki bir süre sonra artık dayanamıyor. Hani akar ya böyle kumandanın içine falan koyarsınız da. Ve pil merkezleri var. Yani biriktirsek pil ne kadar ağır olabilir ki? Zaten artık o kadar fazla pil kullanmıyoruz. Şarj edilebilir piller var. İyi ki de varlar. Ama kullandıklarımızı da biraz biriktirip atalım yani. Evet, biraz ara verelim. Kısa bir ara, ondan sonra da tekrar dönelim.
1: Bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz tekrar. Aramıza yeni katılanlar, hoş başka geldiniz. Bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün geri dönüşümden bahsediyorduk dedik. Kağıtları işte arkasını önünü her yerini kullanalım. Ondan sonra atalım kağıt çöpüne. Ha bir de bana sıkça sorulan bir soru. Bu tuvalet kağıtları buna dahil değil. Değerli dinleyicilerimiz. O kadar da değil yani. Her kullandığımız mendili atmak zorunda değiliz. O mendiller, tuvalet kağıtları suda çözünür şekilde üretiliyor zaten. Yani onların öyle bir derdi yok. Bunların üretiminde zaten kolaylıkla yok olması gerektiği göz önünde bulunduruluyor. Ama hani böyle kullandığımız defterler, bakıyoruz okul defterleri, okul yılı bitiyor, yarısı boş, öyle lüp atılıveriyor normal çöpe. Hayır, lütfen ağaç onlar. Dedik arkasını önünü kullanalım, kağıtların sonra kağıt çöpünü atalım, şişeleri dedim ayıralım. Ne kadar birikecek, ne olacak, evde biraz yer kaplasa yani. Ve gerçekten yeni nesilden çok umutluyum. Yeni nesil ısrarla ailelerine bu konuda eğitim veriyor. Müthiş
1: evet,
0: bir şey.
1: Gerçekten.
0: Yani hayır, ben bunu burada biriktireceğim. Balkonda bu poşet duracak, ben camları buraya atacağım diye gerçekten ailesine örnek olan gençler var. Çok,
1: çok güzel,
0: güzel bir şey bu.
1: Çok güzel.
0: Aileleri de lütfen sorgulamayalım çünkü eskiden böyle bir imkan yoktu bizim ülkemizde. Hı hı. Dolayısıyla daha yeni yeni gelişen bir şey ama elimizden geleni yapalım. Araya girmeden önce bir de piller dedik. Piller çok zararlı.
1: Evet.
0: O yüzden mümkünse şarj edilebilir pil kullanalım. O da çok tamam pahalı ya da uğraşamıyorsak azıcık bir pilimiz varsa da zaten herhalde sadece kumanda pilleri kaldı. Çok çok da bir pil.
1: Evet yani böyle masaj aletleri gibi şeyler.
0: Ha evet öyle şeyler.
1: Gibi,
0: eğer
1: elektronik
0: aletler. Şarj edilemeyen pillerimiz varsa lütfen bunları biriktirelim. Minicik bir poşet ediyorlar zaten.
1: Hı hı.
0: Sonra pil merkezleri var. Böyle iskelelerin falanların yanında genelde çok ara
1: oluyor.
0: Böyle ana yerlerde oluyor. Götürüp atıveririz. Elimize mi yapışacak, ne olacak? Yarım kilo bir şey taşısak yanımızda çok da bize bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Hı. Aynı şekilde elektronik atıkları toplayan yerler var. Eski telefonlarımız,
1: evet,
0: eski hani şey gibi düşünmeyin. Yok ya ben bunu satarım falan. Artık satılamayacak hale gelen aletler var. Eski yazıcılar. Böyle tuhaf tuhaf eski ürünler. Bunları da lütfen elektronik atık kısmına atalım ki plastikleri eğer geri dönüştürülebilirse kullanıyorlar. Onun haricinde de şeyleri bile böyle çam ağacı süsleri oluyor ya. Onların mesela Çin'de ışıklardan bahsediyorum. Geri dönüşüm merkezleri oluyor. Çünkü o ışıkların içinde sonuçta kablo var. O kabloları eritip tekrar kablo yapıyorlar.
1: Çok mantıklı.
0: Yani neyi geri dönüştürürsek o kadar iyi. Çünkü bu kadar çöp ürettikçe kendimiz zehirleniyoruz, kendimiz hastalanıyoruz. Bize zararlı yani. Kendimiz için yapıyoruz aslında. Hadi bırakalım duyarlılığımızı, gerçekten sağlığımıza bir süre sonra zarar veriyor. Bir de yağ meselesi var.
1: Evet, söylemiştin atık yağlar da geri dönüştürülebiliyor.
0: Ve atık yağların şöyle bir problemi var. Normalde bir litre yağ hani kızartma falan yaptık ya hanımlar. Gerçi artık beyler de yemek yapıyor ya.
1: Evet.
0: Hanımlardan daha iyi yemek yapıyor bazı
1: evet,
0: beyler.
1: Evet.
0: Yemek yapmayı seven herkese sesleniyoruz. Atık yağlarımızı şişelere doldurabilirsek ya da ne buluyorsak artık. Onların da toplama merkezleri var. Neden? Çünkü doğrudan lavaboya vesaire döktüğümüz zaman o suya karışıyor kanalizasyonda. Ve eninde sonunda denize gidiyor. Denize gidince
1: evet,
0: de oradaki canlıları öldürüyor maalesef. Oradaki yaşamı onların üstünü yağ kapladığı için yağ oraları kaplayabilir. Onlar o yüzden denizaltı yaşamını kötü yönde etkileyebilir. Balıkları kötü yönde etkileyebilir. Onların yiyecek bulmasını engelleyebilir. Hadi onu bırakın yağ zaten denizin üstüne çıkınca da hiç hoş bir görüntü oluşmuyor. Çünkü zaten içinde de karbon var yani yanmış oluyor hafiften. O yüzden yağ merkezleri var. Onlar da genelde ana merkezlerde. En son hani böyle 2-3 litreye 5 litreye ulaşınca bir gidip oraya döküversek onlardan yakıt yapıyorlar. Onlar da çok sevimli araçlar kullanılabiliyor. O yüzden neden birilerinin işine yaramak varken niye doğrudan balık öldürelim? İşte diyorum ya sonradan şikayet etmeyelim hamsinin kilosu ne kadar oldu diye.
1: Aynen kesinlikle.
0: Biz elimizden geleni yapalım, hamsinin kilosu o zaman düşecek. Göreceksiniz gerçekten burada bir geri dönüşüm furyası başlasa böyle. Gerçekten birkaç yıl dikkat etsek. Çünkü ne oldu? Geçtiğimiz yıllarda bu şey olunca Covid bir şeyler bir süre çalışmadı, gökyüzü temizlendi ya.
1: Evet.
0: Yani baya baya hava kalitesi arttı resmen. Demek ki biz dikkat etsek, tabii çalışmayalım oturalım demiyorum. Demiyoruz ama. Çok kötü. Öyle bir şey demiyoruz ama demek ki dikkat etsek birkaç senede bile bunun somut olarak sonuçlarını göreceğiz.
1: Mesela arabada çok kullanılmadığı için gerçekten o dönemde inanılmaz derecede hava temizdi.
0: Evet, gerçekten öyle.
1: Evet. Bir şey daha var. Hı hı. Çok güzel, buna da çok seviniyorum ben. Eski kıyafetlerin geri dönüşümü. Hı hı. Onlar için de artık böyle büyük konteynerler yapmaya başladılar. Hı hı. Birçok yerde de görüyorum. Hı hı. Çok önemli yani gerçekten.
0: Evet.
1: Zaten paylaşmak güzel mesela, hani sevdiklerimizle paylaşabiliriz. Hı hı. Ama onun haricinde de böyle bir alan oluşturmaları da çok güzel.
0: Yani bu iki şekilde yapılıyor. Bir, ihtiyaç sahiplerine de paylaşmak derken böyle artık giyilemeyecek durumda olan şeylerin
1: tabii ki
0: verilmesi değil. Hiç hoş değil. Çünkü bize öyle bir şey verilse hoş yani. Evet,
1: ama biz kendi aramızda yapıyoruz.
0: Evet, biz tabii her zaman evet, tanıdıklarımız arasında kıyafetleri değiştiriyoruz. Yoksa çünkü evet, tüketim toplumundan bir tık dışarı çıkmanın başka bir yolu yok. Evet. Onun haricinde bazen galiba o kumaşlardan tekrar iplik de üretilebiliyor. Hı-hı. Bu konuda tam emin değilim. Ama yapılabilecekti çalışmalarını
1: evet,
0: duymuştum.
1: Hatta bu konuda bazı ünlü markalar kasalarının arkasında bununla ilgili şey asıyorlar. Hı hı. Topladıklarına dair. Hı hı. Çok güzel yani bence.
0: Yani kısacası biraz size iş çıkarmışım gibi oldu dinleyicilerimiz ama kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Gerçekten bir şeylerin üretilmesine toplum olarak biz hep aman onlar yapsın, aman bunlar yapsın, bu da benim görevim değil, değil işte. Bireysel olarak bizim görevlerimiz var ve biz bunlara yardım ettikçe evet, kendimizi bireysel olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Hı-hı.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden geri dönüşüm önemli.
1: Çok önemli.
0: Sen okullardaki projelerden bahsetmiştin.
1: Evet.
0: Evet. Öncelikle artık okullarda da geri dönüşüm kutuları var. Hı-hı,
1: var.
0: Bunun haricinde projeler yapılıyor. Hı-hı. Sizin bir defile meseleniz vardı
1: çok
0: mesela.
1: Çok güzel. Evet. Eski çalıştığım bir özel okulda her yıl yapılan bir defile vardı. Ve bir süreci var, hazırlık süreci var. İşte öğrenciler bununla ilgili geri dönüşümle alakalı kendileri tasarladıkları, dizayn ettikleri, çizdikleri bir kostümü önce ürünlerini topluyorlar. Ondan sonrasında uygulama işlemine geçiyorlar. Ve sonrasında da defile oluyor. Neler çıktı? Çok güzel şeyler çıktı. Yani mesela hiç ceviz kabuğundan ya da çam fıstığı kabuklarından bir kıyafetin bu kadar güzel görünebileceğini düşünebilir misiniz? Harikaydı. Gerçekten harikaydı.
0: Çok sevimli kağıtlardan, bardaklardan, evet, çatal kaşıktan, bir şeylerden.
1: Hatta şeker hastası olan bir öğrencim bile kendi kullandığı iğne kapaklarını biriktirip onlardan bir kıyafet yapmıştı. Yani hem anlamlı hem de aynı zamanda geri dönüşüm için de çok anlam ifade eden bir şeydi.
0: Böyle güzel projelerimiz oluyor.
1: Evet.
0: Ve normalde o kullanılan şeyleri bir çizgi filmde de vardı. Küçük bir çocuk bir kaşık çataldan çatal kaşıklı bir oyuncak yapıyor kendine. Hı-hı. Ve o çocuk için çok önemli oluyor. Hı-hı. Yani biz normalde geri dönüşen malzemeleri, ne bileyim, bir kağıt bardağı kullandıktan sonra onu bir çocuğun önüne koyduğumuzda o ondan bile bir şeyler oluşturmaya çalışabiliyor. Bunun için özel kağıtlar almak, onları sanata sevk etmek için böyle illa özel malzemeler olması gerekmiyor.
1: Evet.
0: Benim küçüklüğümde tutkal ve pamukla ya da işte eski kağıtlarla mesela maske yapardık, gazete kağıtlarıyla. Evet. Ama eritip yani onu kağıt hamuru haline getirmekten bahsediyorum. Ya da tutkalla pamuğu karıştırırdık. O yine bir hamur gibi bir şey oluyor. Hı hı. Bayağı böyle fiberden gibi görünen mesela kardan adamlar yapabiliyorsunuz. Hı hı. Normalde dışarı gidip aldığınız zaman hem para veriyorsunuz ama kendimiz yaptığımız zaman hem eğleniyoruz, kaliteli zaman geçmiş oluyor. Hem işte çocuğumuz varsa o bir şeyler öğrenmiş oluyor. Hem de o ürün sonunda çok hoş oluyor. O hediyelik olarak verilebiliyor.
1: Evet.
0: Kendiniz kullanabiliyorsunuz. Geri dönüşüm her açıdan çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Her açıdan, hem maddi açıdan, hem böyle psikolojik açıdan, meşgale terapisi açısından, kendimizi geliştirmek açısından, hı-hı, bizim işimize yarayacak bir şey. Yani zorla öyle kendimize, hani diyorlar ya, duyarlılık kasma mı? Öyle bir şey diyor gençler. Bunun duyarlılık kasmakla alakası yok. Bu baya işimize yaradığı için yaptığımız bir şey.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim, sonra son kısma geçelim.
1: Evet. Bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Hoş geldiniz tekrar. Başka bir dünyaya. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve bugün geri dönüşümden bahsettik. Dedik ki baya yararları var. O yüzden geri dönüşüme ya böyle hani hayatımızda bir değişiklik yapsak ve bugünden tezi yok artık ben şu camları şunları biriktiriyorum desek ne kadar güzel olur. Bize de yararı var. Doğrudan görmesek de yararı var. İşte aslında yurt dışında yapılan iyi olan şey şu, doğrudan görüyorsunuz. Hani o şişeyi oraya atınca size para veriyor ya.
1: Aynen.
0: O yüzden hani o zaman elinize aldığınız için o para kuponunu ve o indirim olduğu için şeylerde.
1: Bunun bir işe yaradığını evet. İlk kendinize zaten görüyorsunuz.
0: O zaman doğrudan görüyorsunuz. Ama buradayken doğrudan görmüyoruz. Burada biz ona katkı sağlayarak bir şeylerin daha az pahalanmasını ya da ucuzlamasını sağlıyor oluyoruz. Ama bunun farkında olmadığımız için soyut bir kavram olarak kaldığı için çok da yani fark etmiyoruz. Ama her ihtimalde işe yarıyor. Hiç değilse modern bir birey olarak kendimizi bu şekilde gerçekten yönlendirmemiz gerekiyor. Neden? Sağlıklı birey, sağlıklı toplum efendim.
1: Evet.
0: Ne dedin sen? Az atık çok yaşam.
1: Aynen.
0: Evet, ondan. Okullardaki projelerden bahsetmiştik.
1: Hı hı.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bizim okulda böyle atık malzemelerden şeyler çok yapılıyordu. Kitap ayraçları, ataçlar, onu bunu bir şeyleri bükerek, keserek, ederek. Yani özellikle çocukların aktivitelerinde çok kullanılıyor. Ve dediğim gibi hani boş boş kağıt alacağına, sonuçta o zaten o kağıdı oraya yapıştıracak, bükecek, yapıştıracak. Ve ondan sonra boyayacak. Yani o kağıt müsvedde olmuş, daha önce kullanılmış, kullanılmamış hiçbir önemi normalde olmuyor çocuk için. Sadece evet ilgisini çekmesi açısından renkli olması önemli ama onu da kendi boyayarak bizzat yapabilir. Kendi yaptığı zaman zaten işte bu kağıt şimdi boş, evet böyle görünüyor ama birazdan sen ne renk istersen o renk olacak.
1: Hı hı.
0: Olarak yönlendirilebiliyor. O zaman daha çocuklar tercih yapabiliyor. Basma kalıp sadece işte kırmızı el işi kağıdı, işte pembe bilmem ne craft kağıdı falan diye yönlendirmek zorunda kalmıyoruz. Bildiğim çok güzel geri dönüşüm öyküleri var.
1: Hı hı.
0: Bir tanesi kendi öz teyzem oluyor. Kağıt toplayarak tabii ki içinde bulunduğu çok büyük bir kuruluşla birlikte okul yaptırdılar.
1: Çok güzel.
0: Bu ne demek biliyor musunuz? Yani tahmin edebiliyor musunuz? Sadece gönüllüler arabalarıyla haftada bir gün gazete kağıt falan filan toplamaya gönüllü olacak kişiler buldular. Çevrelerini kullanarak. Sonra bu kişiler kendi bölgelerinde herkes işte bir mahalleyi topluyor diyelim. Ben arabamı aldım. O zamanlar gazete okunuyordu, basılıydı gazete daha doğrusu yani şimdi internetten takip ediyoruz. Gazeteleri topladılar, eski kitapları topladılar, kağıtları kullanılmış kağıtları topladılar. Ve bunlar bir depoda, o zamanlar Seka vardı, Seka'ya satıldı ve çok ciddi gelirler elde edildi. O ciddi gelirlerle arsa alındı. Daha sonrasında yine böyle devam ede temeli attılar. Sonradan da bağışlarla vesaire işte koca bir okul yaptılar. O okul şu an çok ünlü bir okul ve özel çocuklara hizmet veren bir okul. Gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Geri dönüşümle büyük şeyler yapılabiliyor. Çok büyük şeyler yapılabiliyor. Aynı şekilde bir ara belediye mi yapmıştı artık kim yapmıştı bilmiyorum ama şişelerin kapaklarını topluyorduk ve engellilere sanırım araba veriyorlardı.
1: Evet, aynen öyle.
0: O da çok güzel bir şeydi. O kapakları toplayıp sonunda bir işe yaramasını sağlayabilmek.
1: Kesinlikle.
0: Keşke böyle kampanyalar daha da çoğalsa
1: evet.
0: Ve bunlarla gerçekten daha çok kişiye ulaşabilsek.
1: Hı-hı.
0: Ne kadar güzel olur. Var mı başka bir sorun?
1: Ne yapsak kısmına geçebiliriz?
0: Bugünden tezi yok geri dönüşüme başlayalım.
1: Evet.
0: Ya belki sadece bir tanesini. İlk başta her şeyi ayırmak size zor gelebilir.
1: Hı-hı.
0: Özellikle gençler ne olur gerçekten çok umut bağlıyorum size. Yani genel olarak inanın büyükler de gençlerden etkileniyor.
1: Hı-hı.
0: O yüzden bundan sonra ben işte camlarımı buraya atacağım. Ya da hani ne kaybederiz ki ya?
1: Hı-hı.
0: Uzun vadede çok şey kazanacağız. Onun haricinde bir alışveriş çantası edinsek koysak. Benim çantamda var. Küçücük
1: evet.

0: Benim
1: şey.
0: de öyle kesinlikle. Hatta bir de şunu da çok seviyorum. İşte kahve içmek için gittiğimiz kafelerde kendi termosumu götürmeyi çok seviyorum mesela.
1: Evet, bunu doldurur musunuz deyip
0: Evet.
1: yani o şekilde satın alabiliyorsunuz artık. Çünkü
0: Bu bile çok büyük bir
1: kağıt
0: şey.
1: bardak ağaç, ayrıca onun içinde plastik kaplama var.
0: Evet.
1: Petrol. Ayrıca zaten normalde sağlıksız. Çünkü içine sıcak bir şey konduğu anda o çözülmeye başlıyor. O yüzden küpetleri de kağıt yapmaya başladılar. Yani ona da gerek yok. Normalde daha ilerisinde yurt dışında metal pipetler var. Pipetlerini bile çantalarına koyuyorlar. Kabı var. Hop işte orada lüp lüp lüp içiyorlar. Ondan sonra
0: Çok güzel.
1: geri koy kaba. İki daha zaten su tutunca kolay yıkanabilir. Bakteri tutmayan malzemelerden üretiliyor. Hop gidiyor. Eski filmlerde vardır ya, böyle çantalarına da kaşıklarını sararlar, bezlerini. Hop hop hop herkes kaşığını çıkarır, yemeye
0: Evet,
1: başlarlar.
0: aynen.
1: Tamam, belki çatal kaşıkla gezemiyoruz kampçı gibi, olabilir, anlıyorum, ama mümkün olduğu kadar az. Yani bir tane çatal az, bir tane kağıt az. Yani bu
0: Kesinlikle öyle.
1: kirliliği ne kadar azaltsak kârdır.
0: Çok önemli gerçekten.
1: Ne olur ne olur ne olur.
0: Farkındalığı kendimizden başlayalım. Sonra arkadaşlarımızla birlikte, sonra çevremizle birlikte devam edebiliyoruz ve sürekliliğini sağlayabiliriz yani gerçekten.
1: Küçük çocuklara çok eğlenceli geliyor. Mesela kucağa alıyorlar küçük çocukları. Al bu şişeyi aşağı at. Kocaman böyle şişe şeklinde şişe konteynerleri var ya.
0: Evet.
1: Onlar da şungur şungur, onları aşağı bırakmaktan çok eğleniyor. Yani bu bir etkinlik haline bile getirilebiliyor
0: Getirilebilir.
1: küçüklerle. Aman yine çok konuştuk. Bugün de süremizin sonuna
0: Geldik.
1: geldik.
0: Evet.
1: Dinlediğiniz için çok teşekkür
0: Çok
1: ediyoruz.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Yorum yazmak istiyorsanız, soru sormak istiyorsanız lütfen bize
0: Lütfen
1: ulaşın.
0: bize ulaşın. Başka bir dünya 369@gmail.com.
1: Başka bir dünya
0: Dünya
1: 369
0: 369
1: gmail.com.
0: gmail.com.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Çok seviyoruz.
1: Bir sonraki bölümde yine başka bir dünyada, yine Radyo Light'ta görüşmek
0: Görüşmek
1: üzere.
0: üzere.
1: Hoşça
0: Hoşça
1: kalın.
0: kalın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm Barnaba ile Saul'un görevlendirilmesi.
1: Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukyus, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.
0: Kıbrıs'ta.
1: Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerin avralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, vali Sergius Pavlus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba ile Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Pavlus, gözlerini Elimas'a dikerek, ''Ey iblisin oğlu'' dedi. ''Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın, bir süre gün ışığını göremeyeceksin.'' O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti.
0: Pisidya sınırındaki Antakya'da.
1: Pavlus'la beraberindekiler, Baf'tan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü Havra'ya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra Havra'nın yöneticileri onlara ''Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun konuşun.'' diye haber yolladılar. Pavlus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak ''Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin.'' dedi. ''Bu halkın yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı, Peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalem'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte celil eden Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı, onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde de şöyle der. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Davut, kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Paulus'la Barnaba havradan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havradaki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Pavlus'un söylediklerine karşı çıktılar. Pavlus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştu. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptı. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Pavlus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Pavlus'la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu.
0: 14. Bölüm Konya'da.
1: Aynı şekilde Konya'da da Yahudilerin havrasına giren Pavlus'la Barnaba öyle etkili konuştular ki hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti.

0: Likaonya'nın Listra ve Derbe kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar.
1: Listra ve Derbe'de.
0: Listra'da ayakları tutmayan bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü, hiç yürüyemiyordu. Pavlus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süren Pavlus, iyileştirebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona "Kalk, ayaklarının üzerinde dur," dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Pavlus'un ne yaptığını gören halk, Likaonya dilinde "Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş," diye haykırdı. Barnaba'ya Zeus, Pavlus'a da konuşmada öncülük ettiği için Hermes adını taktılar. Kentin hemen dışında bulunan Zeus tapınağının kahini, kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi. Ne var ki elçiler, Barnaba ile Pavlus bunu duyunca giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar. "Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?" diye bağırdılar. "Biz de sizin gibi insanız, aynı yaratılışa sahibiz. Size müjdeyi getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı, bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmadı. Size iyilik ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor. Çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor. Sizi yiyecekle doyurup, yüreklerinizi sevinçle dolduruyor." Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Pavlus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Pavlus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti. O kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler.
1: Antakya'ya dönüş.
0: Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. "Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir," diyorlardı. İmanlılar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları inandıkları Rab'be emanet ettiler. Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle artık tamamlamış bulundukları görev için Tanrı'nın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, öteki uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar.
1: 15. Bölüm. Yeruşalim'deki toplantı.
0: Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere "Siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız," diye öğretiyorlardı. Pavlus'la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Pavlus'la Barnaba'nın başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Böylece kilise tarafından gönderilenler öteki uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler. Yeruşalim'e geldiklerinde inanlılar topluluğu, elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Ne var ki Ferisi mezhebinden bazı imanlılar kalkıp şöyle dediler: "Öteki uluslardan olanlara sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerekir." Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara "Kardeşler," dedi. "Öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle." Bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba ile Pavlus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Pavlus, Tanrı'nın kendileri aracılığıyla öteki uluslar arasında yaptığı harikalarla belirtileri tek tek anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. "Kardeşler, beni dinleyin," dedi. "Simon, Tanrı'nın

0: öteki uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar, bana ait olan bütün uluslar Rabbi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. Bu nedenle kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her şabat günü havralarda okunmaktadır.
1: Öteki uluslardan olan imanlılara mektup.
0: Bunun üzerine bütün inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar kendi aralarından seçtikleri adamları Pavlus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ve Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar. Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri, sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Pavlus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi, Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal Ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın. Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ve Silas birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Pavlus ile Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte öğretip Rabbin sözünü müjdelediler.
1: Pavlus ile Barnaba arasında anlaşmazlık.
0: Bundan bir süre sonra Pavlus Barnaba'ya, Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim dedi. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Pavlus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba, Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Pavlus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.
1: 16. Bölüm. Timoteos, Pavlus da Silas'a katılıyor.
0: Pavlus, Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da Timoteos adında bir İsa öğrencisi vardı. Annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grek'ti. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timoteos'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak Yeruşalem'deki elçilerle ihtiyarların aldığı kararları imanlılara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu.
1: Pavlus'un Makedonya ile ilgili görümü.
0: Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus da arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştı.
1: İdya'nın iman etmesi.
0: Troas'tan denize açılıp doğru Semadirek adasına, ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da Filipi'ye geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. "Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin evimde kalın," dedi ve bizi razı etti.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
3: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
2: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
3: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
2: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
0: 103.6 FM.
1: Radio Light.
2: Okay, what are we doing?

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarış elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

insan.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.